0: sırılsıklam şarkılarımın şairi. Hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar. Güzel bir hafta diliyoruz. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Ben Serdar. Günlerden pazartesi 8 Haziran tarihini yazıyoruz. Kolay bir hafta olsun. Bulunduğunuz ortamlara bizleri de dahil ettiğiniz için teşekkürler. Hoş geldiniz. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Saat 6'ya kadar ısınma turlarımıza sizlerleyiz. 6 itibariyle Çay Şekeri programında beraberiz. Bize ulaşın 0 30 217 970 71. Günaydın.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Devam ediyoruz. Günaydın, merhabalar. Almanya'da Bonpflicht, yani kasa fişi zorunluluğu var. Bir yerden, bir bakkaldan, bir dükkandan, bir marketten bir şey aldığınız zaman oranın işletmecisi ya da kasiyeri size fiş vermek zorunda. Eğer bu yapılmıyorsa cezai işlem uygulanabilir değerli dinleyenler. Öte yandan bu gevşetilmek isteniyor. 30 euroya kadar yapılan alışverişlerde bu zorunlu olmasın diye bir önerisi var. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in bu aralar tartışılmakta değerli dinleyenler. Aynı zamanda yıllık cirosu 100 bin euroyu bulan işletmeler de artık zorunlu yazar kasa kullanmalı diye bir öneri geldi. Bu yakın tarihte büyük bir ihtimalle tasarı haline gelecek ve yasalaşacak. Maliye Bakanı SPD'li Lars Klingbeil şu an buna bayağı bir kafa yoruyor. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar. Burası Metropol FM. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

bayağı.

Musmutlu sabahlar, kep keyifli sabahlar bütün dinleyenlerimize merhabalar. Ben Serdar. Güzel bir sabah olsun günlerden pazartesi. Yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Radyolarınız açık olsun.

Guten Morgen, selamlar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desiniz. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz sizlere. Radyolarınız açık olsun.

Günaydın, günaydın, günaydın. Merhabalar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Keyifli bir sabah, iyi bir hafta diliyoruz. Geriye bıraktığımız haftadan daha iyi bir hafta olması dileğiyle. Şu an özellikle iş yerlerinde bulunanlar, gece çalışan arkadaşlarımız, büyüklerimiz, sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun efendim. İnşallah bir an önce işi bitirirsiniz ve siz de dinlenmeye çekilirsiniz. En güzel şarkılar sizler için de geliyor.

Günaydın, keyifli sabahlar, hayırlı sabahlar. Burası Metropol FM, ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız başladı. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, mutlu bir hafta, iyi bir hafta olsun. Sizlerle beraber yeni haftaya en güzel şarkılarla başlıyoruz. Bize ulaşabilirsiniz, bunun için 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Mutlu sabahlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen.

Hadise, ara beni, günaydın. Evet, savaş yeniden alevlendi değerli dinleyenler. İran dün gece ya da dün akşam saatlerinde İsrail'e saldırdı. Trump konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve ben ateşkes açıklayacaktım, anlaşma açıklayacaktım, yapılana bak dedi. Salı günü bir anlaşma olduğunu açıklayacaktık dedi. Anlaşmaya çok yakındık İran'la dedi. Ve İran şimdi İsrail'e saldırdı dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan karşı bir saldırı yapmamalarını rica ettim dedi. Ama o saldırı gecikmedi. İsrail İran'ın 4 şehrini hedef aldı. Başta başkent Tahran'a saldırılar düzenlendi. Trump karşılık vermeyin demesine rağmen İsrail bu saldırıları gerçekleştirdi. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri ve yeni güne, yeni haftaya bu haberlerle başlıyoruz. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. Yeniden başkan seçildi. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Biraz sonra başka gündem konuları neler var, neler konuşuluyor hepsine birazdan yer vereceğiz. Önce Sezen Aksu'yla Aşk Dansı parçası. Metropol FM'de. Sizler için günaydın efendim, herkese iyi haftalar.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı, günaydın ve Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı. Aziz Yıldırım yapılan seçimlerde 8 yıl aranın ardından başkan olarak geri döndü. 27.387 oy kullanılıyor ve geçerli oy sayısının 27.172 olarak açıklandığını belirtelim. Ve Aziz Yıldırım bu oyların 17.245'ini alırken Safiye 9.927 oyda kaldı ve Hakan Safi'yi böylece Aziz Yıldırım çok ciddi bir farkla yenmiş oldu. Kazanan adayın bu sonucu tarihin en yüksek oyu olarak da kayıtlara geçti. Onu da yine söyleyelim kıymetli dinleyenler. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Ve spordan konu açılmışken milli takımın da bir hazırlık maçı vardı Venezuela ile. 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Türkiye millileri, Türk milli futbol takımı Amerika'da yapılan bu hazırlık maçını 2-1 kazandı. Goller Barış Alper Yılmaz ve aynı zamanda Yunus Akgün'den geldi. Onu da yine belirtmiş olalım. Artık Dünya Futbol Şampiyonası'na çok az kaldı. Önümüzdeki bu gelen pazar, cumartesini pazara bağlayan gece bazı maçlar oynanacak ve aynı zamanda Türkiye'nin de maçının sabah saat 6'da oynanacağını hatırlatalım. Avustralya ile pazar sabahı karşılaşacak Türkiye grubunda kıymetli Metropol FM dinleyenleri. 6.32 yaptık saatlerimizi. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Barış Manço, Gönül Ferman dinlemiyor. Nurettin Bey Bremen'den selamlar, günaydın. Cengiz Emre, her sabah işe giderken sizleri dinlemek, seni dinlemek güzel bir şey abi diyor. İsteğim yok, sadece selam vermek istedim diyor. O zaman herkese selamlar. Selamlar Cengiz, günaydın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Kenan Yıldız, Türk futbolunun son yıllardaki en parlak genç yıldızlarından biri. Henüz 21 yaşında ama sahaya çıktığında yaşından büyük bir özgüven, teknik kalite ve karakter gösteriyor. 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğan Kenan, Bayern München altyapısında yetişti. Ardından Juventus'a geçti. Öyle bir transfer oldu ki bugün Bayern München yetkilileri kafasını nerelere vuracağını bilemez oldu. Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesi bile başlı başına büyük bir sorumluluk. Ama Kenan bu baskıdan kaçmak yerine onu oyunun bir parçası haline getirdi. Türkiye milli takımında 25'in üzerinde maça çıkan ve 5 gol atan Kenan, kısa sürede Ay Yıldızlı takımın hücumdaki en heyecan verici isimlerinden biri oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği özgüvenli oyunla dikkat çekti. 2026 yolunda ise artık daha olgun, daha etkili ve daha belirleyici bir oyuncu profiline yaklaştı. 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla çok güçlü bir çıkış yaptı. Serie A'da çift taneli gol sayısına ulaştı. Asistleriyle de takımın hücum yükünü taşıyan isimlerdendi. İtalya'da yükselen yıldız olarak anılması, yeni Del Piero olarak lanse edilmesi onun potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kenan'ın oyun karakterinde cesaret var. Topu ayağına aldığında rakibin üstüne gidiyor, dar alanda çözüm üretiyor, içeri kat edip şut tehdidi yaratıyor. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye için Kenan Yıldız, kilit açabilecek oyunculardan biri olacak. Büyük sahnede büyük işler yapma potansiyeli taşıyor. Ve onun her topla buluşmasında tribünlerde aynı his oluşuyor. Birazdan çok özel bir şey olabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Ay'a benzer Mustafa Sandal'ın en güzel, en keyifli, unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Ece Seçkin'in yorumuyla Metropol FM'de sizinle oldu. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar, çalışmaya başlamış olanlar, iyi haftalar efendim sizlere. Kolaylıklar diliyoruz, hayırlı işleriniz olsun. Günlerden de 8 Haziran. Dünya Futbol Şampiyonası başlamak üzere. Ben az önce cumartesi dedim, hayır cumartesi değil. Perşembe akşamı başlıyor maçlar. Açılış Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak müsabaka ile. Perşembe günü Almanya saatiyle 21'de oynanacak bu maç ve Dünya Futbol Şampiyonası 2026 Dünya Futbol Şampiyonası başlamış olacak. Cuma günü, daha doğrusu cuma sabahı Almanya saatiyle saat 4'te Güney Kore Çekya maçı var. Ve cuma akşamı diğer bir ev sahibi Kanada ile Bosna Hersek Almanya saatiyle 21'de karşı karşıya gelecek. Ve cumartesi sabahı saat 3'te 3. ev sahibi 3 ülkede düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada. Ve Amerika'nın ilk maçı, Amerika Türkiye'nin grubunda Paraguay ile oynayacak Amerika. Cumartesi sabahı saat 3'te. Onu da yine belirtelim. Cumartesi akşamı Katar İsviçre maçı var. Ve cumartesini pazara bağlayan gece Brezilya Fas maçı oynanacak. Ve pazar sabahı saat 6'da Türkiye Almanya saatiyle pazar sabahı saat 6'da Avustralya ile karşılaşıyor grubunda. Aynı günün akşamında da Almanya pazar akşamı Curaçao ile ilk grup maçına çıkacak. Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldiler hazırlık maçında cumartesi akşamı. Ve Almanya Leroy Sané'nin attığı golle 2-1 Amerika'yı yendi ama Alman milli takımından eleştirmenler pek memnun değildi, onu da yine söyleyelim. Evet, Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor. Perşembe akşamı ilk maç. Çok güzel maçlar olacak. Güzel bir şampiyona olur diye umuyoruz. Hele de milli takımımız için. 6.45 yaptık saatlerimizi. Serdar Ortaç, Balım şarkısı. Günaydın. Kıskan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: takiler ve kış güneşi. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: İyisin?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Dünyada neler oluyor, neler bitiyor tabii ki ona da bakıyoruz. Ve yine ortalık karıştı. İran İsrail'e saldırdı.
1: Evet, İran İsrail'e saldırdı. Bunun üzerine İsrail İran'a saldırmak isterken Trump sakın saldırma dedi ve İsrail'e bir saldıracağız dedi. Dolayısıyla Trump'ı dinlemediler.
0: Ve Trump da dün akşam açıklamalarda bulundu. Biz tam bir anlaşma olduğunu açıklayacaktık. Salı günü bir anlaşma olduğunu açıklayacaktık. Şimdi bunlar yaşandı diyor. O da şaşırmış bu duruma ve

0: İsrail'den saldırmayın diye bir ricada bulunduk diyor ama Netanyahu ile zaten Trump'ın araları pek iyi
1: bozulmuş
0: değil.
1: Bozulmuş durumda, evet.
0: Senin kıçını kurtardım demiş bir telefon görüşmesinde, evet. Trump Netanyahu'ya, cezaevine giriyordun, seni ben kurtardım falan demiş. Bunlar da medyaya sızdı. Bakalım bugünkü gelişmeler hangi yönde olacak? Tekrar masaya geri dönülecek mi?
1: Aslında bunların arasındaki bu ilişkinin bozulmuş olması Serdar ve iddia edilen bir olaya göre bu kriz, daha doğrusu İsrail istihbaratının Amerika ile İran arasında yapmış olduğu görüşmeleri dinlemesi. Bunu İsrail ortaya çıkarmış. Amerika'da dinlendiğini ortaya çıkarmış. Onun için aralarında böyle bir kriz var. Sen bizi niye dinliyorsun İran'la konuşmalarımızı?
0: Birbirlerine güvenmiyorlar.
1: Evet.
0: Yani. Son durum bu. İran İsrail'e saldırdı. İsrail de misilleme yaptı. 4 İran şehrini hedef aldı. 6.58 ve tabii bu yaşananlarla beraber petrolün fiyatı yine tırmandı. Birazdan dünya haberlerini haber merkezimize bağlanacağız. Hem Türkiye haberlerini hem de DPA haberleri az sonra sizinle olacak. Bütün dinleyenlerimize günaydın.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Güneş gözlüğü de faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Manifest ve Ajda Pekkan hileli. Günaydın.
1: Günaydın. Guten Morgen.
0: Metropol FM burası.
2: Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız?
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sen hazırsan hepimiz hazırız abi. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız o zaman ikinci saatiyle karşınızda.
3: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel olsun, mutlu olsun, keyifli olsun, stressiz olsun, sağlıklı olsun. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben iyi değilim abi ya.
1: Hayrola?
0: Baksana sese, borazan gibi.
1: Her zamanki hali değil mi?
0: Geliyor mu?
1: Du schon pass auf noch, ja?
0: Ja. Wer hat denn von mir gearbeitet, Alter? Also am Mikrofon sollte man echt nicht schnuppern, wirklich. Ja, bin ein bisschen angeschlagen seit ein paar Tagen. Geçmiyor da. Ben sen gelmeyeceksin sandım ha.
1: Bak, ya, gelmeyeyim canım.
0: Kafaya bak. Şey hani arayıp sormuyorum. Dedim Hakan dedim bu sabah gelmiyor herhalde. Şey weil du in Oberhosen in Oberhosen warst.
1: Überhosen. Überhosen sehr geil.
0: Schlimm wäre Unterhosen.
1: Evet.
0: Wie war es in Oberhausen?
1: Oberhausen çok iyiydi. Muhabbetin ja. Konseri vardı. Orada ekip olarak da oraya gittik. Ja. Haben wir uns präsentiert da ja. Und
0: du, ja, wir haben uns präsentiert.
1: Ja.
0: Kannst du mal sagen, wie du dich präsentiert hast?
1: Ich muss da nur da sein und mein Kopf glänzt wie eine Sonne. Da brauche ich
0: nichts. Schon.
1: Ja, hiç bir şey yapmam und gerek yok. Kafayı böyle uzatıyorum tamam.
0: Koca Metropol ve Präsentationu, dein Glasgow var. Meine Fresse.
1: Çok iyiydik. Ekibimiz oradaydı. Konser de çok iyi geçti. Hmm. Ve muhabbet ilk defa, yani ben ilk defa gördüm. Unplugged çıktı. Yani bir gitarcısı vardı, bir keyboard vardı. Böyle akustik. Bir konserdi. Çok güzel, çok hoşuma gitti.
0: İşte genau aus dem Grund dachte ich, du wärst heute morgen nicht da. Dedim hani bu yolculuğu falan uzun sürer, yetiştiremez
1: sürüyor
0: falan.
1: Sürüyor ama bende uyku yok biliyorsun. Sabah süper. Akşam 7.24.
0: Söyleseydin biz de gelmezdik abi. Çağla, saz mı caz mı? Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna. Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
6: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
8: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Gülden Delimine Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Merhabalar, merhabalar. Burası Metropol FM. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Saat 10'a kadar buradayız. Ve Aziz Başkan da burada.
2: Ben de buradayım.
0: O da saat 10'a kadar burada.
2: Doğru. Ha.
0: Aziz Başkan yeniden Fenerbahçe'nin başına seçildi. Hayırlı olsun. Hafta sonu seçim vardı.
1: Evet. Seçimi izledin mi? Bir Galatasaraylı olarak yok değil mi?
0: Şimdi şöyle, gerçekten çok büyük bir heyecanla ben de bekliyordum. İşimi gücümü bıraktım, oturdum televizyon karşısına. İnanırım. Bir elimde radyo, bir elimde internetten takip ettim. Bir de televizyondan takip ettim. Ne olacak acaba diye.
1: İnanırım. Bu konuda yalnız değilsin. Ha? Bu konuda yalnız değilsin.
0: Ya, sen de mi izledin?
1: Yok, diğer Galatasaraylılar da izledi.
0: Evet, biz hepimiz izledik. Dört gözle bekliyoruz. Galatasaray'ın en başarılı olduğu dönemlerden biriydi. Fenerbahçe'de Aziz Başkan başkanlık yaparken. Ha bir de tabii şey Ali Koç. Onun dönemini unutmamak lazım. Evet, dinliyoruz.
1: Yapılan seçimde ilk etapta Hakan Safi herkes... Yani Hakan Safi bir nevi favori olarak gösteriyordu. Bütün yok Hakan Çalhanoğlu'nu aldım, yok şunu aldım, Luis Suarez'i aldım falan filan gibi... Böyle Melih aldım dedi. Bir de onlarla poz verdi. Hmm. Bunu seçim şey olarak kullandı. Koz olarak kullandı ama...
0: Onları aldım dedi. Sonra neyi aldı? Seçimi alamadı. Evet. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başında ve 17-18 bin civarı oy aldı.
1: Evet.
0: İkiye katlamış yani. Hakan Safi ikiye katlamış.
1: Hakan Safi yaklaşık 10 bin oy aldı. Aziz Yıldırım ise 17.245 oy aldı.
0: Vay. Duydunuz mu?
2: Şöyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun.
0: Aziz Yıldırım artık Fenerbahçe'nin başında. Aziz Başkanım, size oy vermeyenler var. Onlara ne diyorsunuz? 9 bin kişi başkasına oy vermiş.
2: Onları uyarıyorum burada. Onları vezir ederim.
0: Hayırlı olsun Türk sporu için. Fenerbahçe için. Galatasaray için. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Erza Güner, Derya Ulu, Kesin Bilgi. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Güzel bir sabah olsun. Merhabalar. Almanya'da meclis yavaş yavaş yaz tatiline doğru ilerliyor. Yaz hepimizin çok sevdiği bir mevsim ve büyük bir bölümümüz için çok kısa geçiyor, çabuk geçiyor. Federal meclis de yaza kadar bazı önemli reformları geçirmek istiyor. Daha doğrusu hükümet önemli reformları meclisten geçirmek istiyor. Hangi reformlar abi onlar biliyorsun?
1: Vergi reformu var, emeklilik reformu, sağlık ve bakım reformu var. Ondan sonra bir de şey var, Bürgergeld.
0: Bir de şey var, büyük işletmelere Stromuşto'ya yani elektrik vergisinin düşürülmesi konusu var. Yani çok önemli konular var. Vergilerin indirilmesi, cartı curtu. Bunların 3 hafta içinde, federal meclis 3 hafta sonra tatile girecek. 3 hafta içinde Başbakan Merz diyor ki biz diyor iyi çalışırsak, çabuk çalışırsak diyor bunların hepsini geçiririz diyor. Geçir abi. Mert'in en büyük sıkıntısı ne biliyor musun abi?
1: Söyle bakayım.
0: Fazla Türk arkadaşının olmaması. Neden diyeceksin? Neden de?
1: Neden?
0: Neden? Çünkü hep şey, her şeyi çabuk yapmak istiyor. Hızlı. Halbuki bir Türk arkadaşı olsa ona şunu derdi. Hızlı giden atın ein Pferd was schnell kackt kackt schief. Bunu bilmiyor. Onun için durmadan duvara çakılıyor. Ya da Mert'e başka hangi Türk atasözünü söylemek isterdiniz arkadaşı olsaydınız? 0-30-217-970-71 gönderin gelsin. Günaydın.

0: Sevmesem de alışırım. Kıymet kısmet değilmiş deha bilimler. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Evet. Mert arkadaşınız olsaydı ona hangi Türk atasözünü öğretmek isterdiniz diye sorduk. Nereden çıktı bu konu? Federal meclis diyor bizim yapmak istediğimiz önemli reformları bir an önce geçirmesi lazım. Çabuk çalışmamız lazım, hızlı çalışmamız lazım. Vergi reformu, sağlık reformu, cart reformu, curt reformu. Biz de dedik ki Mersin dedik bir Türk arkadaşı olsa mutlaka kendisine aman, aman Frido. Friedrich'e arkadaşları ne derdi? Takma isimli Frido mu olurdu? Benim aklıma bir şey geldi.
1: Söyle bakayım.
0: Merzo. Merzo. Merzo hızlı giden atın kakası seyrek düşer. Mert, ein Pferd was. Ein Pferd was schnell rennt. Kackt schief. Dinleyicimize sorduk hangi atasözünü öğretirdin diye. Birisi şey yazmış. Eşek hoşaftan ne anlar demiş Gülat Bey. Ama o öyle miydi ya? Hoşaf mıydı?
1: Hoş laf.
0: Hoş laf. Evet. Muhammed yazmış. Hangi bağlamda söyledim bunu onu anlayamadım. Engin. Tencere yuvarlanır bulur kapağını. Katranı kaynatsam olur mu şeker gerisini okumayayım. Başka. Acele işe şeytan karışır. Bak, das ist gut, ne? Onu nasıl çevireceğiz abi Almanca'ya? Merzo için. Ne diyeceğiz?
1: Merzo da şey gibi, Mörda gibi falan oldu. Rapçilerin gibi.
0: Ramba Samba diye rapi vardı hatırlıyor musun?
1: Ne vardı?
0: Ramba Samba diye rap yaptılar ona.
1: Öyle mi?
0: Ramba Samba diye Mert göreve geldiğinde. Evet, ne diyeceğiz? Acele işe şeytan karışır. Nasıl çevirdik bunu Mert'e?
1: Hı? Acele işe şeytan karışır. Birebir... Çeviri mi diyorsun sen?
0: Evet. Hani bunu Mert'e nasıl anlatırdı? Mesela kankasısın. Hani o da böyle acele ediyor ve diyeceksin ki ona aman Merzo acele işe şeytan karışır. Yavaş yavaş.
1: Allah düşünüyorum şu anda evet. Ama.
0: Wenn du dich beeilst, wenn du eilig bist, stellt sich der Teufel dazwischen. Olur mu öyle?
1: Aslında bir onun anlamı aile mit Weile biliyor musun onu sen?
0: Ha?
1: Aile mit Weile.
0: Aile
1: mit Weile.
0: O şey yavaş yavaş. Hı. Yavaş hareket et ama biz ona şey diyeceğiz. Ya, acele edersen araya şeytan karışır. Nasıl diyeceğiz onu kendisine?
1: O.
0: Beeil dich nicht, mach langsam, guck mal, der Teufel wartet schon da an der Ecke. Er stellt dich gleich an Bein, pass auf. Lan bize dava falan açmazlar değil mi? Oo, çok mesaj geldi. Ayrılmayın.

0: Nefis. Murat Alkılıç. Ben çok seviyorum abi Murat Alkılıç'ın şarkılarını ya.
1: Peki, oh ya süper.
0: Hele de bu parçası. Sehr, sehr schön. Yeni şeyler bekliyoruz ondan. Aber irgendwie kann sich, glaube ich, nicht so... Du kennst ihn ja, glaube ich, ne? Indirekt.
1: Ja, weil zu lieb ist.
0: Kann sich
1: sobald du zu lieb bist, hast du keine Chance. Fast keine Chance bei der Musikbranche. Öyle. Birazcık fırlama olacaksın, ondan sonra değere biniyorsun. Böyle olur abi, tamam yaparız. Tabii ki abi. Dediğin zaman kaybediyorsun genelde.
0: Wenn du zu lieb bist, machen die Menschen das mit dir, was das Finanzamt hier in Deutschland mit den Menschen macht.
1: Genau so ist es. Nedir o?
0: Hä?
1: Nedir o?
0: Kann man mit einer Handbewegung irgendwie andeuten. Verstanden?
1: Sehr gut.
0: Sehr gut. Mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Mert arkadaşınız olsa, aceleci Mert'e, her şeyi çabuk çabuk çabuk yapacağız diyen Mert'e hangi atasözünü söylerdiniz diye sorduk dinleyicimize. Dinleyicimiz ne demiş? Sabreden derviş, muradına ermiş. Hani bunu çevir hadi gel de bunu Mert'e çevir. Ne diyeceksin Mert'e?
1: Ein, bir dakika. Ein geduldiger derviş erreicht sein Ziel. Doğru mu? Aslında öyle yani bir de bir. Tamam. Şeyi uyuyor.
0: Warte mal.
1: Kafiyeler uyuyor ben, ama.
0: Ich find's sehr gut. Ich versuche bloß gerade Mert'e derviş vorzustellen. Und dann mit ihm im Bundestag so am Podest so. Hallo Leute, selam aleykum Leute. Das passt ja gar nicht ins Bild. Bir de söyle, bir daha söyle.
1: Ein geduldiger Derwisch erreicht sein Ziel.
0: Da sagt schon Merz, nee, Derwisch geht gar nicht, Alter.

Oo, dur bir tane daha geldi. Aynen, bir tane daha geldi. Dinleyicimiz şey yapmış. Bir kere acele zıçan iki defa zıçar demiş. Das möchte ich aber jetzt nicht übersetzen Leute.

0: Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Ne haber Hakan? İyisin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz daha iyiyim. Bak dinleyicimiz ne yazmış? Diyor ki Serdar diyor o çok eski bir atasözüdür diyor. Sözüdür o eşek hoşaftan ne anlar? Bilmiyor musun diyor. O hoşaf değil işte. Şüpreş değil işte. Benim hastalık benim kafaya vurmaya başladı. Ne doğrusu ne abi?
1: Hoş laftan.
0: Evet, hoş laftan ne eşek hoş

0: Oo, Kerim arkadaşımız yazmış. Wow, Kerim.
1: Ta kendisi. Benim adım Kerim. Hepinizi severim.
0: Kerim, selamlar sana. Küçük bir ara sonra buradayız. Ayrılmayın. Günaydın.
2: Günaydınlar.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
7: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
8: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın bütün dinleyenlerimize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan, günaydınlar.
2: Atasözlerine geldi konu. Hani Mert arkadaşınız olsaydı ona hangi Türk atasözünü söylerdi? Çünkü her şeye çok çok çok çok çok acele ediyor ya. Bizim de aklımıza şey geldi. O atlı olanı var ya. Hani at hızlı hızlı koşarken arkadan düşüyor hani. Dinleyenlerimize çok güzel şeyler geldi. Dur bakayım. Şikanmaz nicle yazdın. Değil ya bu mu?
3: İnatlaşan mı?
2: Bunu en son okuyayım. Çıkış bunun olsun.
3: Tamam, söyleyebilirsin.
2: Aslında. Hani tam çıkışlık mesaj. Evet. Bence. Esra yazmış. bunu da okuyamam. Ha, dur bunu okuyayım. Kıçıyla uğraşan altına eder demiş hani tam anlamıyla. Kelin ilacı olsaymış ilk önce kendi kafasına sürermiş. Zeki Osmind.
3: Bana niye bakıyorsun?
2: Ha?
3: Bana niye bakıyorsun o arada?
2: Otomatikman oluyor abi, istem dışı o, bilmiyorum. Başka bak, bu da çok güzel. Kurt ne bilir bayramı, hort hort içer ayranı. Sibel'den, köyden Sibel. Ne demek oluyor abi o? Biraz şey gibi mi oluyor? Kıymetini bilmiyor hani yani bayramın kurt.
3: Evet, mesela bayram burada özel anlamlı kutlu bir zaman. Hmm. Değil mi?
2: Evet.
3: Kurt ise genelde böyle dağda yaşayan, anlayışsız, kaba, görgüsüz gibi bir şey. Yani ayranı da orada hort hort içmek sadece yiyip içmeye odaklanmak. Yani olayın ruhunu anlamamak aslında.
2: Çok güzel bir atasözü. Hani Merzo'yu hangi bağlamda söyleyeceğim bunu onu bilemiyorum ama güzel bir atasözü. Ben
3: bence de çok güzel.
2: Çok sevdiğim atasözlerinden biri. Nerede o az önceki? Ha. Kıçıyla inatlaşan donuna kaçırırmış. Bir gün özel bir program yapalım seninle, tamam mı? Atasözlerimiz ve anlamları.
3: Evet.
2: Nasıl olur?
3: Gece saat 24'ten sonra.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri. TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Zener.
1: Güçlü, İran'la İsrail arasında tekrar saldırılar başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bu görüşmeye bakalım şimdi.
2: Evet, öncelikle bu görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Senin de ifade ettiğin gibi İsrail İran'ı, İran'daki 4 kenti vurmuştu. İran'da karşılık vereceğini ifade etmişti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in özellikle şu andaki müzakereleri sabote etmek için bu saldırı gerçekleştiğini söyledi.
1: Türkiye'de minik bir seçim vardı diyebiliriz. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede yerel seçim yapıldı. Bu seçim sonuçlarını alalım.
2: Yüksek Seçim Kurulu bu noktada bir karar almıştı. 6 beldede seçimlerin yenilenmesini istemişti. Bu seçimlere bakıldığında 4'ünü AK Parti adayları kazandı. Birini MHP, birini de CHP adayları kazanmış oldu bu beldelerde.
1: Güçlü, İstanbul ve Antalya'da Koç Holding'e bağlı otokoş noktalarına silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bununla ilgili gözaltılar var. Ayrıntılarını alalım haberin.
2: Evet, öncelikle Rahmi Koç bir fıkra anlatmıştı. Bu fıkra üzerine çeşitli tepkiler vardı Rahmi Koç'a yönelik. Ardından da bu kez İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi ki bu saldırıda iki şüpheli gözaltına alındı. Ardından Antalya'da da yine Otokoç'un bir şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bu kez de burada 3 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Bu saldırıları lanetliyoruz dedi.
1: Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklamalar var. Bu habere de bakalım şimdi.
2: Evet, bu olayla beraber kasten öldürme olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan şüpheliler yakalanmışlardı. Eylemde kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir'de yakalanmışlardı. Ardından 4 şüpheli mahkemeye sevk edilmişti. Ardından tutuklandılar.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı. Şimdi bu önemli seçimi senden alalım Güçlü.
2: Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan. Rakibi Hakan Safi'di. Toplamda Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.727 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'dan bir kürsü konuşması vardı. Kazanan Fenerbahçe'dir dedi.
1: Türk Amirliği futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk baş tarihi de yaklaşıyor. Senden bu hazırlıklarla ilgili neler var ona bakalım.
2: Evet Taner, son olarak hazırlık maçını Venezuela ile yaptı. Amirliği futbol takımı ve Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra milli takım oyuncularından Zeki Çelik'in bir açıklaması vardı. Rakibin gerçekten iyi ve sert oynayan bir takım olduğunu söyledi. Eksik yanlarımız var, bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız dedi Zeki Çelik.
1: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Güneş gözlüğü de faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Aydın Kurtoğlu, sonundayız. Yolun günaydın. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Günaydınlar.
0: Bize ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp numaramız
1: 030-217-970-71.
0: Magen. Mesajlar var. Konumuz Başbakan Mert'e geldi. İşte meclisin yaz tatiline kadar çok önemli reformlar var. Öyle böyle değil hani. Harbiden ciddi reformlar. İşte vergi kolaylığı, vergi reformu, sağlık reformu. Başka ne vardı abi?
2: Enerji. Emeklilik reformu vardı.
0: Emeklilik reformu.
2: Ekonomi ve enerji.
0: Evet. Hani bir çok önemli konular var ve diyor ki 3 hafta içinde bunları yapmamız gerekir diyor. Hani çok acele ediyor. Biz dedik hani Türk arkadaş olsaydı fazla acele işin iyi olmadığını bilirdi. Acele işe şeytan karışır. Hızlı giden atın. Çok mesaj geldi. Çok güzel mesajlar geldi. Dinleyicimiz diyor ki benim de diyor, küçükken de bir arkadaşım vardı diyor. Okula giderken diyor. Onun adı da Friedrich'ti diyor. Aklıma o geldi diyor siz böyle konuşurken diyor. Stell dir vor, wirklich, du bist so klein und damals so war Friedrich Merz, als klein war, dein Kumpel. Ne? Okuldan böyle, daha birinci sınıfa gidiyorsunuz, onu spielt zusammen so auf dem Spielplatz, ihr spielt vor dem Haus auf der Straße, spielt ihr Fußball. So, und dann nimmst du ihn mit nach Hause, den kleinen Friedrich nimmst du mit nach Hause und du kommst so zu Hause an und du guckst, deine Mama hat Lahmacun gemacht. Çıtır çıtır çok güzel lahmacun yapmış annen. Sen de gelmişsin. Yanında da arkadaşın Friedrich Merz. Küçükken de. Merzo. Und deine Mutter macht. Hallo Merzo, willkommen. Du bist sehr groß geworden, aber bist sehr dünn. Und dann gibt deine Mama Merzo lahmacun. Hier, iss was. Was sagt Merzo dann? Meine Mama hat gesagt, ich darf kein Rindfleisch essen. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Das ist doch nicht so schlimm, Merzo. Du brauchst nicht dafür bezahlen. Ah, dann ist okay.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Rabia Tunç Bilek, yarı çıplak. Günaydın.
1: Günaydın. Good morning.
0: Herkese selamlar, merhabalar. Ve dinleyicimiz yazmış, diyor ki Serdar diyor, eğer Mert sizi dinliyorsa diyor, yakında diyor sana diyor bir dava açar, ben sana söyleyeyim diyor.
2: Açmıştır bile bence. Yakınımı kaldı.
0: Yok ya, makara yapıyoruz biz ya. Geriye bıraktığımız günlerde Mert'le ilgili bir paylaşımın altına birileri Lack Affe yazmış. Birisi Lügen Fritz yazmış. O Lügen Fritz lafına 2000 eurodan fazla ceza kesilmiş, biliyor musun?
2: Lack Affe aslında bana soracak olursan daha böyle bir, büyük bir hakaret aslında. Bildiğin maymun diyor ya.
0: Ben Lack Affe'yi görsem diğerlerini hiç dikkate almazdım. Evet. Ya bu kim lan, bunu kim yazıyor falan diye. Ama o şeymiş, hani kendini bir şey sanan,
2: kibirli
0: insanlara yüksekten bakan anlamına geliyormuş o Lack Affe. O Lack Affe'ye 200 euro mu ne ceza geldi, diğerine 2000 eurodan fazla ceza geldi. Sosyal medyada da bununla beraber artık hani işte bak, birisine sosyal medyadan şu küfürü edersen şu kadar ceza, işte idiot dersen 1500 euro, İşte stinky finger gösterirsen 4000 euro gibi böyle paylaşımlar yapılıyor. İnsanlar da gerçekten böyle mi diye bunu sorguluyorlar. Biz de onu araştırdık. O durumdan duruma değişiyormuş, biliyor musun? Yaptığın ortama göre. Kalabalıkta mı yapıyorsun?
2: Bir de kime yaptığın da çok önemli.
0: Evet.
2: Değil mi? Sıfat da orada çok önemli.
0: Evet.
2: Niye gülüyorsun?
0: Hani düşün şimdi, kalabalıkta, düğünde. Mesela düğündesin, mikrofona elini alıyorsun, ondan sonra da...
2: Yağdır Mevla.
0: He, gerçi o olay mahkemeye falan kalmaz, orada öldürürler adamı da. Ama durumdan duruma fark edebiliyormuş. Bir de hani polise şikayet etmen lazım. Hani öyle küfür ettin hemen otomatikman ceza gelmiyor. Şikayette bulunman lazım. O tespit edilmesi lazım. Ondan sonra mahkeme karar vermesi lazım. Hani bir sürü prosedürü var onun. Hani şöyle anlaşılmasın Serdar, sen bize niye anlatıyorsun bunu, hani rahat rahat edebilir miyiz diye düşünmeyin yani, ondan değil. İnsanlar sosyal medyada bu paylaşımlar gelince ya gerçekten böyle bir ceza hemen geliyor mu diye düşünmüş olabilirler. Bak, geçmişte mahkemelerin verdiği bazı kararlarda şu ifadeler hakaret kapsamına değerlendirilmiş. Dube Klopta ceza almış birisi. Dube Klopta dediği için kaç euro sence?
2: Ya Dube Klopp da benim pek rahatsız etmez, biliyor musun? Bilmem 50 euro mu?
0: Ha? Ben de 50 euro derdim aslında. Hı-hı. 250 euroymuş abi. Dube Klopp. Kaç euro?
2: Şimdi Dube Klopp da bir de ku hayvan yerine koyuyorsun. 350 mi?
0: 300. Şey var. Leg Majestor.
2: Oh.
0: Genauso viel wie dumme Kuh. Aynen 300.
2: Öyle mi?
0: Ja. Du blödes Schwein. Arabanın du blödes Schwein du. 475 euroymuş. Yani zamanında böyle bir hani sen söylesen belki farklı. Bak, yaşlı birine söylersen belki farklı.
2: Leck mich 300, du blödes Schwein 450 miydi?
0: Hı.
2: Neden böyle bir fark var? Leck mich tercih meselesi olduğu için mi acaba?
0: Bak. Du blöde Schwein 475. Du asoziala. Sence kaç?
2: Asosyal. Şimdi asosyal aslında bir hakaret değildir, biliyor musun?
0: Tespit.
2: Gibi. Yani çalışmıyorsun, etmiyorsun, hiçbir yani bir şey yapmıyorsun.
0: Du asoziala. Buna kaç euro ceza verilmiş sence?
2: 200.
0: Nein. 550 euro, Alter.
2: Wow.
0: Du blödes Schwein 475, asoziale 550. Du blödes asoziale Schwein. Leck mich doch.
2: Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor.
0: Du bist so bekloppt und du bist cool. Ben de. Boah, das wird ganz schön 10.000 Euro, Alter. Günaydın.
2: Günaydınlar.
0: Und wenn du noch gleichzeitig den hier zeigst, guck mal, den hier, den mittleren hier.
2: Ja.
0: Ona da zamanında 4000 euro ceza kesmişler.

Wenn wir eine Hitliste machen würden. Mesela trafikte. Değil mi? Genelde trafikte olur böyle şeyler. Hmm. Kavgalar ya da bu hakaretler. Hitlistenizde acaba hangi kelime var?

0: Aya benzer Ece Seçkin. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Herkese merhabalar. Keyifli sabahlar. Burası Metropol FM. Ben Serdar.
1: Ben Nici Hakan.
0: Çay Şekeri programındasınız. Evet, az önce şeyden bahsettik işte, Almanya'da bugüne kadar mesela hangi hakaretlerde ne kadar ceza verilmiş? Azot Siala 550 euro. Blue Schwein 475 euro verilmiş zamanında. Du Holzkopf. Meinst du es mehr oder weniger als asozialer oder blöder Schwein? Holzkopf.
1: Weniger auf jeden Fall.
0: Es mehr.
1: Echt?
0: 750 Euro.
1: Allah.
0: Bir insana demek ki wenn du hani zekası üzerinden hakaret yaparsan daha fazla ceza yiyorsun. Du bekloppter. 250 Euro. Başka dur. Idiot. Du idiot. Aslında böyle son dings. Böyle hani arkadaşına böyle na du idiot. 1500 euro.
1: Oh.
0: Ja, 1500 euro verilmiş zamanında. Yani das heißt nicht, jeder würde das bekommen. Das kommt natürlich auf den Kontext an, wo du das benutzt hast. Guck mal. Du Schlampe.
1: O ağır bir.
0: Bence de çok ağır. Söylenmemesi gereken. Bunlar kesinlikle kullanılmaması gereken kelimeler. Bak o 1900 euro. Ya bence de ağır bir şey.
1: Evet.
0: Fieses Miststück. 2500 euro. Fieses Miststück.
1: Sırf Miststück deseydi yarı mı olurdu fiyat acaba?
0: Bilmiyorum. Mieses Miststück olsaydı acaba ne olurdu? Alte Sau. Kannst du mal dein Handy wegpacken, ey?
1: Alte Sau da... Niye burada alte diyor mesela? Sırf Sau dese...
0: Ich glaube, wenn sich das so eher so ein bisschen an Frauen richtet, ist es auf jeden Fall mehr.
1: Ne? Ha, yaş, alte, yaş, burada yaş da belirttiği için. Sen nasıl bana yaşlı dersinin de bir cezası genau. Var demek ki.
0: Evet. Bu altes, fieses Miststück deme... Yani, o, onun kesinlikle.
1: Başladın yine evet. Sıralamaya.
0: Dil çıkarmak. Bazı fiiller var. Dil çıkarmak.
1: Ha.
0: 150 euroymuş dil çıkarmak. Dinleyicimiz yazıyor. Ben diyor parmak göstermiştim diyor. Ama böyle 400 euro yedim diyor. Siz ucuz kurtarmışsınız çünkü birisine 4000 euro yazmışlar abi. Middle finger.
1: Peki baş parmağını göstersen orada yok değil mi ceza?
0: Das ist Dings. Das ist hast du gut gemacht.
1: Ama şöyle yapsan.
0: Bir de şey varmış. Diese Scheibenwischer Geste. Hani bist du bekloppt gibi. O ne kadarmış biliyor musun?
1: Evet.
0: Onda 1000 euroymuş abi.
1: Oh. Ja. Echt jetzt?
0: Ja.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin İdare Mahkemesi'nde bugün hastane finansmanı ile ilgili önemli bir dava görülüyor. Yaklaşık 30 özel ve bağımsız hastane adına açılan davada kamuya ait Vivantes Hastane Grubu'na 2019-2025 yılları arasında sağlanan 1.2 milyar euroluk desteğin hukuka uygun olup olmadığı inceleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ bugün Berlin'de Yükselen Türkiye'nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi başlıklı konferans düzenliyor. Etkinlik Büyükelçilik'te yapılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki gelişimini anlatacak. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ile 10 Haziran'da Schönefeld'de başlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Berlin'de Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan müze 10 Haziran'a kadar sürecek. Berlin Başkonsolosluğu'nda saat 8.30 ile 16.30 arası ziyaret edilebilecek. Berlin'de geleneksel yıldız sürüşüne yaklaşık 30 bin bisikletli katıldı. Bu yıl 50. kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar Berlin ve Brandenburg'dan yaklaşık 20 rota üzerinden Große Stern'e ulaştı. Bisikletler Kulübü daha güvenli ve daha geniş bisiklet yolları talep etti.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman Sendikalar Birliği, DGB, tüm çalışanlar için zorunlu iş yeri emekliliği önerdi. DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'da yaklaşık 20 milyon çalışanın iş yeri emekliliği bulunmadığını söyledi. Fahimi'ye göre bu ek emeklilik sistemi yalnızca çalışanlar tarafından değil, işverenler tarafından da finanse edilmeli. Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'e derhal ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Londra'daki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmelerin mevcut cephe hattı temel alınarak başlaması istendi. Avrupa ülkeleri ayrıca Ukrayna için bağlayıcı güvenlik garantileri ve askeri desteğin sürdürülmesini talep etti. İsrail ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine saldırmasının ardından İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump taraflara itidal çağrısı yaptı. İsrail gece saatlerinde İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentleri yakınlarındaki hedefleri vurdu. İran, daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Manifest yaşanacaksa yaşanacak. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Merhabalar. Güzel sabahlarınız olsun efendim. Haftanın ilk günü kolay bir hafta olsun. Konumuz şeydi. Almanya'da işte özellikle insanlar birbirine hakaret falan ediyor ve bunun tabii ki cezası oluyor. Ama bu tabii ispat edilmesi gerekiyor. İşte polise bildirilmesi, bir suç duyurusunda bulunulması gerekiyor falan. Dinleyicimiz yazmış. Zeynep Hanım. Diyor ki. Bir keresinde diyor birisi bana diyor parmak işareti yaptı diyor. Hakarette bulundu diyor. Yanında çocuklarım da vardı diyor. Ve hemen polise telefon açtım diyor. Pek ilgili davranmadılar diyor. Şu an sizin bulunduğunuz yerde hani arabadaymış. Arabada yolda giderken. Sizin bulunduğunuz yerde şu an işte yakınlarda polis yok diye beni geçiştirdiler diyor. Duruma geçiştirdiler diyor. Öyle bir durumda o kişinin plakasını almanız lazım. Ve hemen başvuru yapmanız lazım. Çünkü o trafikte onu yapmak zaten suç. Siz hani nötigung. Hani o adam ehliyetini bile kaybedebilir öyle bir durumda. Bir de hakaret davası açabilirsiniz.
1: Peki nasıl ispat edebilecek onu? Demesi yetiyor mu?
0: Ya ona mahkeme karar veriyor. Hani ona biz söyleyemeyiz.
1: Ben onu saçma buluyorum.
0: Ha? Şimdi mesela bana dese birisi. Hani şöyle şu adam bana küfür etti dese. Ich glaube, da hätte ich gar keine Chance, das Gegenteil zu beweisen. Bei anderen Menschen ist es vielleicht ein bisschen anders. Wenn ich sage, ey, die Frau hat zu mir gesagt, ey,
1: eğer görüntü varsa elinde olur ama görüntü yoksa...
0: Yani ispat etmen ya, gerekiyor, evet doğru söylüyorsun.
1: O zaman her canı sıkılan böyle yapar.
0: Evet. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki, benim bildiğim kadarıyla diyor, wenn du das bisschen schlau formulierst, meiner Meinung nach, hani nicht du bist ein Arsch, sondern meiner Meinung nach du bist ein Arsch dediğin zaman onun cezası yokmuş diyor.
1: Aa iyiymiş.
0: Das wär ja zu einfach, liebe Leute. Yani ben onu bir kere sordum bir polise. Nein, Beleidigung ist Beleidigung dedi.
1: Öyle ya? Mi?
0: Ama eğer ille de hani o kelimeyi kullanmak istiyorsan kannst ja Dings machen. Hani şöyle yapabilirsin. Als eine Frage formulieren.
1: Mir wurde gesagt, dass ein Arsch ist.
0: Oder bist du ein Arsch? Da ist vielleicht das Du ein Problem. Man kann sagen, sind Sie ein Arsch?
1: Genau. Kibar.
0: Oder vielleicht noch ein bisschen psychologischer machen. Denken Sie, dass Sie ein Arschloch sind? Ja, da. Vielleicht auch ein bisschen so Zweifel reinbringen. Haben Sie schon mal gedacht, dass Sie ein Arschloch sein könnten?

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
1: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz, hayırlı sabahlarınız olsun efendim, günaydın.
3: Günaydınlar.
2: Evet, bir polis arkadaşımız aradı. Ben sivil polisim dedi. 20 yıldır polislik yapıyorum dedi. Bu hakaret konusuyla ilgili. Diyor ki, insanlarımız diyor hakarete maruz kaldıkları zaman diyor şunu diyor kesinlikle yapmaları lazım. Mutlaka şikayet etmeleri lazım diyor. Hani ya polis buna ne yapacak? Polis gelmez etmez diye düşünmeyin diyor. Belki polis gerçekten gelmez ama diyor mesela trafikte böyle bir durumla karşılaştığınızda ne diyor? İşte kişinin eşkalini internet vahide şikayet edebilirsiniz, eşkalini tarif edebilirsiniz, araç plakasını yazabilirsiniz, durumu orada şikayet edebilirsiniz. Belki kişi herkese böyle davranıyor, birçok kişiye böyle davranıyor, belki hakkında başka şikayetler de var, o kişinin canı o zaman yanıyor diyor. Bunu sallamamak lazım diyor. Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi ırkçı bir hakarete maruz kaldın, başka bir hakarete maruz kaldın, kesinlikle şikayette bulunmak lazım. Bir de tabii elinde eğer bir kaydın varsa, bir ispatın varsa o çok önemli. Ama stell dir vor, wenn sich viele über eine Person beschweren oder immer eine Person anzeigen, dann ist da auf jeden Fall was dran.
3: Auf jeden Fall.
2: Mesela polis arkadaşımız şey diyor, bazı insanlarımız polis tarafından da hakarete maruz kaldığını söylüyorlar. Bunu bana söylüyor benim arkadaşlarım diyor bu polis arkadaşımız. Şikayet ettin mi diye soruyorum diyor. Etmedik diyorlarmış. Hani birazcık bu konuda vurdum duymaz davranıyormuşuz. Aynısı polisle de ilgili eğer bir şikayetiniz varsa o kişilere de şikayet edebilirsiniz. Çünkü onların hepsinin yaka numarası var. Ve o kişiler aktesine dosyasına işleniyormuş.
3: Senin başına geldi mi böyle bir şey?
2: Yok, gelmedi aslında.
3: Bende de yoktu şimdiye kadar.
2: Peki öyle bir durum yaşanmadı ama bu polis arkadaşımız internet vakıdan bahsetti ve elinize bir ispat olursa çok iyi olur. Und immer diese Sachen anzeigen diyor. Kesinlikle katılıyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri. TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Taner.
1: Güçlü, İran'la İsrail arasında tekrar saldırılar başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bu görüşmeye bakalım şimdi.
2: Evet, öncelikle bu görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Senin de ifade ettiğin gibi İsrail İran'ı, İran'daki 4 kenti vurmuştu. İran'da karşılık vereceğini ifade etmişti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in özellikle şu andaki müzakereleri sabote etmek için bu saldırı gerçekleştiğini söyledi.
1: Türkiye'de minik bir seçim vardı diyebiliriz. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede yerel seçim yapıldı. Bu seçim sonuçlarını alalım.
2: Yüksek Seçim Kurulu bu noktada bir karar almıştı. 6 beldede seçimlerin yenilenmesini istemişti. Bu seçimlere bakıldığında 4'ünü AK Parti adayları kazandı. Birini MHP, birini de CHP adayları kazanmış oldu bu beldelerde.
1: Güçlü, İstanbul ve Antalya'da Koç Holding'e bağlı Otokoç noktalarına silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bununla ilgili gözaltılar var. Ayrıntılarını alalım haberin.
2: Evet, öncelikle Rahmi Koç bir fıkra anlatmıştı. Bu fıkra üzerine çeşitli tepkiler vardı Rahmi Koç'a yönelik. Ardından da bu kez İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi ki bu saldırıda iki şüpheli gözaltına alındı. Ardından Antalya'da da yine Otokoç'un bir şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bu kez de burada 3 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Bu saldırıları lanetliyoruz dedi.
1: Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklamalar var. Bu habere de bakalım şimdi.
2: Evet, bu olayla beraber kasten öldürme olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan şüpheliler yakalanmışlardı. Eylemde kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir'de yakalanmışlardı. Ardından 4 şüpheli mahkemeye sevk edilmişti. Ardından tutuklandılar.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı. Şimdi bu önemli seçimi senden alalım Güçlü.
2: Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan. Rakibi Hakan Safi'di. Toplamda Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.727 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'dan bir kürsü konuşması vardı. Kazanan Fenerbahçe'dir dedi.
1: Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk baş tarihi de yaklaşıyor. Senden bu hazırlıklarla ilgili neler var ona bakalım.
2: Evet Taner, son olarak hazırlık maçını Venezuela ile yaptı. A Milli Futbol Takımı ve Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra milli takım oyuncularından Zeki Çelik'in bir açıklaması vardı. Rakibin gerçekten iyi ve sert oynayan bir takım olduğunu söyledi. Eksik yanlarımız var, bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız dedi Zeki Çelik.
1: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Güneş gözlüğü de faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 70 cent. Çeyrek altın ise 209 euro 48 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi
5: hatay.de adresinde.

0: Hadise, ara beni. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Günlerden pazartesi ve Dünya Futbol Şampiyonası kapıda, çok az kaldı.
1: Perşembe günü değil mi?
0: Perşembe günü. Benim aklımda nedense cumartesi diye kalmış. Ama perşembe, ilk maç perşembe akşamı Meksika ile Güney Afrika arasında. 3 ülkede düzenleniyor. Meksika,
1: Amerika ve Kanada.
0: Ve Meksika açılışı yapıyor. Perşembe akşamı 21'de. O açılış kutlamaları falan, şovu falan büyük bir merakla bekleniyor. Bakalım mı bir şeye? Maç programına bakalım mı?
1: Hadi bakalım.
0: Meksika Güney Afrika maçı perşembe günü oynanacak tek maç. Perşembe günü başka bir müsabaka yok ama hemen cuma sabahı saat 4'te A grubunda Güney Kore ile Çekya.
1: Sabahleyin kalktığımız saat.
0: Evet. B grubunda cuma akşamı saat 21'de Kanada Bosna Hersek. Bosna'lı arkadaşlarımız da ilk defa Dünya Futbol Şampiyonası'na katılma heyecanı yaşıyorlar.
1: Evet, İtalya elediler.
0: Başarılar diliyoruz. Dzeko var.
1: Evet.
0: Başarılar diliyoruz. D grubundaki maçlar, ki Türkiye D grubunda, cumartesi sabahı saat 3'te ev sahibi Amerika ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Yine B grubunda Katar'la İsviçre cumartesi akşamı saat 21'de. Sonra C grubunun maçları başlıyor. Cumartesini pazara bağlayan gece Brezilya Fas. O desin kasış bir fendiş. Hani Marokko son gut.
1: Brezilya zaten bu son ceza ile oynadı herhalde.
0: 2-1 yendiler değil mi?
1: 2-1 yendiler.
0: Yendiler mi?
1: Yendiler 2-1 ama zor yendiler.
0: Marokko Stings son Dünya Futbol Şampiyonası'nın yarı finalistiydi. Hatırlıyor musun?
1: Hı.
0: Türkiye'nin maçı da pazar sabahı saat 6'da. Mit Australien. Hazırlık maçında Venezuela 2-1 yendi Türkiye.
1: Güzel maç oldu o da.
0: Yunus Akgün çok güzel gol attı.
1: Arda çok iyiydi. Arda çok iyiydi.
0: Başarılar diliyoruz milli takıma. Alman milli takımı da Amerika'yı yendi. Nasıl 2-1. Buldun? Almanya'yı nasıl buldun?
1: Ginzo.
0: Yani... Bence de Ginzo... Galatasaray'la Leroy Sané Almanya'nın galibiyet golünü attı. Ama hem takımı, özellikle Leroy Sané'ye eleştiri var ya. Hani niye Leroy Sané ile bu kadar gözleşti taraftarlar arasında bilmiyorum. Çünkü takım arkadaşları Leroy Sané'yi koruma gereği duyuyor açıklamalarında. Hani Alman milli takımı yeni günah keçisini bulmuş. Yeni Mesut Özil'ini bulmuşlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
2: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
3: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
4: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
2: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM senin radyon.
5: Metropol FM burası. Günaydın.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
5: Günlerden 8 Haziran. Dün de 7 Haziran'dı. Yani.
6: Bugün doğum günümüz.
5: Bugün değil, dündü doğum günümüz. Dün. Dündü doğum günümüz. Metropol FM tam 27 yaşına bastı sizlerle kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Kocaman 27 yılı beraber geriye bıraktık. Nicelerini yaşayalım hep beraber. Yayın hayatımıza girdiğimizde Berlin Ludwigshafen Mannheim yayın bölgemiz vardı. Ondan sonra Stuttgart geldi, Mainz geldi, Wiesbaden geldi, Koblenz geldi, Frankfurt geldi, Bremen geldi ve son olarak da North Rhine-Westfalen eyaleti, DAB'de ve Köln. Çok istediğimiz frekansı aldık Köln'de. Hamburg DAB yayınımız.
6: Neresi kaldı?
5: Vallahi bütün Almanya'ya hep beraber sizlerle beraber, sizin de yoğun talebiniz, isteğiniz tabii ki bunda çok etkili oluyor. Sizlerle beraber nice 27 yıllara inşallah. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki sizler için program yapabiliyoruz. İyi ki sizler bizleri dinliyorsunuz. Bu parça bizim için çok önemli bir şarkı. Özel bir şarkı, Rafet El Roman'ın. Bir melek diliyorum Tanrı'dan tüm insanlara. Metropol FM'in yayın hayatına başladığındaki ilk radyomuzdan insanlara duyurduğumuz şarkı. Metropol FM 99 senesinde yayına girdiğinde ne yapıyordun? Hatırlıyor musun o an, o gün?
6: Yok.
5: Ben hatırlıyorum. Annemle arabadaydım ve frekansı ayarladım ve Türk şarkısı, Türk müziği çalıyordu radyodan. İnanılmaz güzel bir duygu, inanılmaz bir mutluluktu. Niceleri inşallah yaşansın. Herkese merhabalar, ben Serdar.
6: Ben Nici Hakan. Ağzı insanlara

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin İdare Mahkemesi'nde bugün hastane finansmanı ile ilgili önemli bir dava görülüyor. Yaklaşık 30 özel ve bağımsız hastane adına açılan davada kamuya ait Vivantes Hastane Grubu'na 2019-2025 yılları arasında sağlanan 1.2 milyar euroluk desteğin hukuka uygun olup olmadığı inceleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ bugün Berlin'de Yükselen Türkiye'nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi başlıklı konferans düzenliyor. Etkinlik Büyükelçilik'te yapılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki gelişimini anlatacak. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ile 10 Haziran'da Schönefeld'de başlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Berlin'de Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan müze 10 Haziran'a kadar sürecek. Berlin Başkonsolosluğu'nda saat 8.30'da 16.30 arası ziyaret edilebilecek. Berlin'de geleneksel yıldız sürüşüne yaklaşık 30 bin bisikletli katıldı. Bu yıl 50. kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar Berlin ve Brandenburg'dan yaklaşık 20 rota üzerinden Großenstein'e ulaştı. Bisikletler Kulübü daha güvenli ve daha geniş bisiklet yolları talep etti.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman Sendikalar Birliği DGB tüm çalışanlar için zorunlu iş yeri emekliliği önerdi. DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'da yaklaşık 20 milyon çalışanın iş yeri emekliliği bulunmadığını söyledi. Fahimi'ye göre bu ek emeklilik sistemi yalnızca çalışanlar tarafından değil, işverenler tarafından da finanse edilmeli. Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'e derhal ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Londra'daki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmelerin mevcut cephe hattı temel alınarak başlaması istendi. Avrupa ülkeleri ayrıca Ukrayna için bağlayıcı güvenlik garantileri ve askeri desteğin sürdürülmesini talep etti. İsrail ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine saldırmasının ardından İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump taraflara itidal çağrısı yaptı. İsrail gece saatlerinde İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentleri yakınlarındaki hedefleri vurdu. İran, daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Güzel bir sabah diliyoruz. Havalar birazcık serin. Haziran tadında değil, yazın ortasındayız artık aslında. Yazın başlangıcındayız ama öyle çok bir...
1: Sıcak mı soğuk mu anlayamadık yani. Bulutlar olduğu sürece soğuk oluyor. Bulutlar kaybolunca bir an sıcaklık geliyor.
0: Bu Haziran'ın genelde Almanya'da görülürmüş. Haziran'ın ilk 10-15 gününde böyle bir serinlik olurmuş. Ona şey diyorlarmış, koyun soğuğu.
1: Koyun, bildiğimiz koyun.
0: Evet, Schafskälte deniliyor ona.
1: Allah Allah.
0: Schafskälte. Hani hava ısınacak diye, şeyleri kırpıyorlarmış, koyunları. Terlemesinler diye.
1: Soğuk.
0: Ondan sonra bir bakıyorlar, hava soğuk. Bizim kazma ile küreye dönüyor yani olay birazcık.
1: Sonra koyunlar da zatürreden gidiyor.
0: Evet. Dolayısıyla bu aralar birazcık genelde yaşanabiliyormuş Almanya'da. Bu hafta birazcık serin gidiyor ama cumartesi itibariyle özellikle Almanya'nın güneybatısında, batıda termometreler yine tırmanışa geçecek. Tabii doğuda, kuzeyde biraz daha farklı, bu serin hava daha devam edecek gibi görünüyor. Yaz demişken federal meclis de yaz tatiline girecek ama bu yaz tatiline 3-4 hafta sonra girmeden önce çok acil reformlar var. Bunları hemen yapmamız lazım diyor Friedrich Merz başbakan. Elimizi çabuk tutarsak, çalışırsak, uyumazsak, yemek yemezsek, tuvalete gitmezsek, günde 45 saat çalışırsak
1: bir nevi olacak.
0: Evet. Adam Mert'ten şunu bekliyoruz. Hani günün uzunluğunu 24 saatten 48 saate çıkarmasını bekliyoruz kendisinden. Bu işi yaparsa Mert yapar abi. Çok önemli reformlar var. Vergi reformu,
1: ekonomi ve enerji var, sağlık, sosyal devlet ve bürgergeld var. Bir de emeklilik reformu var.
0: Yani çok önemli konular. Bunların hepsini meclisten geçirmek istiyor. Bunun için de çabuk davranmamız, hızlı olmamız lazım diyor. Yalnız hani acele işe şeytan karışmasın sonra. Ya da meşhur bir lafımız vardır bizim. Hızlı giden atın. Hadi bakalım. Tarkan Metropol FM'de. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App

0: Kupadam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Günaydın efendim, merhabalar. Radyoların yeni ses veren dinleyenlerimizi de selamlayalım. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Şimdi Dünya Futbol Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldı. Perşembe günü ilk maç oynanacak. Ve özellikle Dünya Futbol Şampiyonası öncesi şeylerde çok indirim var. Televizyonlarda gördün mü? Elektronik mağazalarda veya internette.
5: Duydum ama şu anda yani sağda solda her yerde konuşuluyor. Ama ben şu anda hiç yani bakma fırsatım olmadı. Ama gitmem de yani televizyona ihtiyacım yok çünkü.
4: İhtiyacı olan varsa şu an bence tam zamanı, öyle Black Monday, yok ne bileyim Black Friday ya da Weihnachten falan hikaye. Yani televizyonlar genelde böyle futbol şampiyonaları öncesinde çok ucuzluyor. Şöyle baktım hani 55 Zoll 400 Euro'ya falan vardı. Schon Wahnsinn.
5: Gute
4: Mark. Tabii hani görüntü kalitesi falan o da önemli. Ama
5: genelde bir indirim var yani.
4: Kesinlikle. Birçok yerde televizyon dediğinde şu an normalden en az bir %20, %25 indirimli fiyatlardan faydalanabilir insanlarımız. Büyük televizyonda da güzel oluyor abi futbol maçları.
5: Tabii ki canım.
4: O kadar televizyonu al falan, ondan sonra ilk turda elenmeyiz inşallah. O da kannst in einem Monat wieder zurückgeben. Kann man den Fernseher auch irgendwie unter Umständen zurückgeben? Ja, warum denn? Na, falls Deutschland ausscheiden sollte.

Faruk Sabancı, Sena Şener, Gurbet türküsü, Özdemir Erdoğan unutulmaz şarkısı. Zamanında büyüklerimiz buraya geldiklerinde bu güzel şarkılarla, bu eserlerle sıla hasretini gidermeye çalışmışlar. Mektuplarını yazmışlar, göndermişler memleketlerine, ailelerine, köylerine. Ve o yılların üzerinden işte 60 yıldan fazla bir zaman geçti ve artık o kadar farklı yerlerdeyiz ki kendi radyomuz bile var. Kendi mecralarımız, internet sayfalarımız, gazetelerimiz, iş adamlarımız, doktorlarımız, güvenlik görevlileri, polisler, hakimler, savcılar, ne ararsan her şeyimiz var. Almanya'da her yerde temsil ediliyoruz ve radyomuz var dedi. Metropol FM'in de dün 27. yaşını kutladık efendim. 27 yaşımıza girdik sizlerle beraber. Nice nice mutlu güzel yıllara inşallah. İyi ki varsınız, iyi ki sizlere program yapıyoruz kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Siz bizi dinledikçe yayın bölgelerimizi arttırıyoruz. Yayın hayatımıza girdiğimizde 99 senesinde 7 Haziran'da annemle arabadaydım. Çok iyi hatırlıyorum, dışarıda alışverişteydik ve arabadan o eski radyodan cızırtılı bir şekilde radyo kanalı arıyordum ve Metropol FM'i yayın hayatına başladığını biliyordum. Frekansı ayarladım ve Metropol FM yayın hayatına başladı. İlk zamanlar Berlin ve Mannheim vardı. Ludwigshafen vardı. Sonra Stuttgart geldi. Sonra Mainz, Wiesbaden geldi. Akabinde Koblenz'e yayınlarımıza başladık. Ondan sonra Bremen geldi. Frankfurt geldi. Ve son olarak da Nordrhein-Westfalen eyaletinde ve Hamburg'da DAB yayınımız ve Köln'de çok istediğimiz o UKW frekansını da aldık. Ve Almanya'nın dört bir tarafında siz değerli arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize yayın yapmak çok heyecan veriyor. İyi ki varsınız. Hep beraber nice nice yıllara inşallah. Doğum günümüz, hepimizin doğum günü kutlu olsun. Herkese sevgiler, selamlar. Bizi dinlemeye devam edin. Desteğinizi esirgemeyin. Teşekkürler desteğiniz için, dinlediğiniz için. Ben Serdar.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan yangın yeri dedi, saatlerimizde ona dayandı. Çay Çekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Rica ederiz.
1: Sen ama 11-13
2: arası? 11-13
1: arası
2: rengarenk programda sizlerle birlikte olacağım.
1: 15-19 arası Esra sizinle, 19-21 arası da radyolarınızda Okan Bayülgen ve Hayatım Roman programı. Bu da Buray. Seni her gördüğümde şarkısı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Morgen rund 97 US-Dollar. Das sind 4% mehr als Ende vergangener Woche. Am Abend hatte der Iran zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Attacken auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. In Reutlingen starten tausende Haushalte mit einem Blackout in die Woche. Und das offenbar nicht zufällig. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk. Es seien 3 Brandstellen gefunden worden. Außerdem sei der Zaun beschädigt, sagte ein Sprecher von Netze BW.
2: Blackout mitten in der Nacht liegt das Umspannwerk lahm. Doch gut 5,5 Stunden später habe ungefähr die Hälfte der betroffenen Kunden wieder Strom und Gas gehabt, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers. Einzelheiten sind noch unklar, doch auch Brandexperten des Landeskriminalamtes ermitteln bereits. Und viele erinnern sich jetzt natürlich an den Brandanschlag auf die Stromversorgung im Berliner Süden im vergangenen Winter. Zehntausende bibberten damals tagelang. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Kriege, Konflikte und geopolitische Spannungen auf der Welt drohen die Atommächte weltweit in eine Spirale der Aufrüstung zu treiben. Das geht aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor.
3: Die Welt wird von Jahr zu Jahr unsicherer. Zusammen verfügen die Atommächte über 12.000 Atomsprengköpfe. Statt auf Abrüstung setzten sie auf Abschreckung, so die Friedensforscher. In der Praxis bedeutet das, jeder Nuklearstaat modernisiert oder erweitert sein Atomwaffenarsenal, was eine Kettenreaktion auslöse. Die Maßnahmen eines Landes führten zu ähnlichen Schritten in anderen. In diesem Wettrüsten übernehme Europa eine immer aktivere Rolle, so die Forscher. Ein Grund seien Zweifel an der Verlässlichkeit der USA. Aus Skandinavien, Sigrid Harms.
1: Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Morgen ohne größere Probleme gestartet. Nach einem Feueralarm im Tower und einer etwa 2-stündigen Einstellung des Flugbetriebs am Abend gab es laut Website des Flughafens am Morgen bereits einige Starts. Es wurden aber auch Annullierungen angezeigt. Als Ursache des Alarms wurde ein Defekt in einem Lüfter entdeckt. Ein Bauteil wurde ausgewechselt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, İran'la İsrail arasında tekrar saldırılar başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bu görüşmeye bakalım şimdi.
5: Evet, öncelikle bu görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Senin de ifade ettiğin gibi İsrail İran'ı, İran'daki 4 kenti vurmuştu. İran'da karşılık vereceğini ifade etmişti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in özellikle şu andaki müzakereleri sabote etmek için bu saldırı gerçekleştiğini söyledi.
4: Türkiye'de minik bir seçim vardı diyebiliriz. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede yerel seçim yapıldı. Bu seçim sonuçlarını alalım.
5: Yüksek Seçim Kurulu bu noktada bir karar almıştı. 6 beldede seçimlerin yenilenmesini istemişti. Bu seçimlere bakıldığında 4'ünü AK Parti adayları kazandı. Birini MHP, birini de CHP adayları kazanmış oldu bu beldelerde.
4: Güçlü, İstanbul ve Antalya'da Koç Holding'e bağlı otokoş noktalarına silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bununla ilgili gözaltılar var. Ayrıntılarını alalım haberin.
5: Evet, öncelikle Rahmi Koç bir fıkra anlatmıştı. Bu fıkra üzerine çeşitli tepkiler vardı Rahmi Koç'a yönelik. Ardından da bu kez İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi ki bu saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ardından Antalya'da da yine Otokoç'un bir şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bu kez de burada 3 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Bu saldırıları lanetliyoruz dedi.
4: Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklamalar var. Bu habere de bakalım şimdi.
5: Evet, bu olayla beraber kasten öldürme olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan şüpheliler yakalanmışlardı. Eylemde kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir'de yakalanmışlardı. Ardından 4 şüpheli mahkemeye sevk edilmişti ardından tutuklandılar.
4: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı. Şimdi bu önemli seçimi senden alalım Güçlü.
5: Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan. Rakibi Hakan Safi'ydi. Toplamda Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.727 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'dan bir kürsü konuşması vardı. Kazanan Fenerbahçe'dir dedi.
4: Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk baş tarihi de yaklaşıyor. Senden bu hazırlıklarla ilgili neler var ona bakalım.
5: Evet Taner, son olarak hazırlık maçını Venezuela ile yaptı. A Milli Futbol Takımı ve Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra milli takım oyuncularından Zeki Çelik'in bir açıklaması vardı. Rakibin gerçekten iyi ve sert oynayan bir takım olduğunu söyledi. Eksik yanlarımız var, bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız dedi Zeki Çelik.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Güneş gözlüğü de faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 70 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 48 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay'da.

0: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko. Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de artan silahlı saldırılar sebebiyle polis gece saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Wedding'deki bir şişe barda 32 kişi kontrol edildi. 2 kişi de sahte belge tespit edildi. Kaçak nargile tütünü ve bir araçta yüksek miktarda nakit para bulundu. Fakat aramalarda silah ele geçirilemedi. Operasyonlar Berlin polisinin özel ekip Ferrum kapsamında yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ bugün Berlin'de Yükselen Türkiye'nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi başlıklı konferans düzenliyor. Etkinlik Büyükelçilik'te yapılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki gelişimini anlatacak. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ile 10 Haziran'da Schönefeld'de başlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Berlin'de Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan müze 10 Haziran'a kadar sürecek. Berlin Başkonsolosluğu'nda saat 8.30 ile 16.30 arası ziyaret edilebilecek. Berlin'de geleneksel yıldız sürüşüne yaklaşık 30 bin bisikletli katıldı. Bu yıl 50. kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar Berlin ve Brandenburg'dan yaklaşık 20 rota üzerinden Große Stern'e ulaştı. Bisikletliler daha fazla güvenli yol istedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman Sendikalar Birliği DGB tüm çalışanlar için zorunlu iş yeri emekliliği önerdi. DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'da yaklaşık 20 milyon çalışanın iş yeri emekliliği bulunmadığını söyledi. Fahimi'ye göre bu ek emeklilik sistemi yalnızca çalışanlar tarafından değil, işverenler tarafından da finanse edilmeli. Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'e derhal ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Londra'daki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmelerin mevcut cephe hattı temel alınarak başlaması istendi. Avrupa ülkeleri ayrıca Ukrayna için bağlayıcı güvenlik garantileri ve askeri desteğin sürdürülmesini talep etti. İsrail ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine saldırmasının ardından İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump taraflara itidal çağrısı yaptı. İsrail gece saatlerinde İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentleri yakınlarındaki hedefleri vurdu. İran, daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Andre Escobar'ın hikayesi Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfalarından biridir. Medellin'de dünyaya gelen Kolombiyalı savunmacı sahada sertliğiyle değil sakinliğiyle tanınırdı. Ona El Caballero del Futbol yani futbolun beyefendisi denmesi boşuna değildi. Atletico Nacional formasıyla Kolombiya futbolunun en önemli figürlerinden biri oldu. Milli takımda 50'nin üzerinde maça çıktı ve 90'ların başında Kolombiya'nın yükselen jenerasyonunun güven veren savunma liderlerinden biri haline geldi. 1994 Dünya Kupası'na Kolombiya büyük beklentilerle gitti. Valderrama, Asprilla, Rincon ve Escobar'lı takım turnuvanın sürpriz favorilerinden biri olarak görülüyordu. Ama futbol bazen en ağır yüzünü hiç beklenmeyen anda gösterir. Amerika Birleşik Devletleri maçında Escobar bir ortayı kesmek isterken topu kendi kalesine gönderdi. Kolombiya maçı kaybetti. Turnuvadan erken elendi. O günlerde takımın üzerinde büyük baskı, eleştiri ve hatta tehditler olduğu konuşuluyordu. Escobar turnuva sonrası ülkesine dönmekten kaçmadı. Hatta gazetede yayımlanan son yazısında hayatın devam ettiğini, futbolun hatalardan ibaret olmadığını anlatıyordu. Sakin ve onurluydu. Bu yönüyle de yalnızca bir savunmacı değil, karakter sahibi bir spor insanıydı. Kupanın ardından sonra Medellin'de öldürülmesi sadece futbol dünyasını değil, bütün insanlığı sarsan bir trajediye dönüştü. Andre Escobar, geride centilmenliği, sakin duruşu ve futbolun vicdanına kazınmış bir isim bıraktı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: 12.
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
6: Evli.

0: hiçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan.
1: Ne oldu yeğen?
2: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
1: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
0: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
4: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
4: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
6: İsmail.
4: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
7: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plats'ta.
6: İsmail.
8: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

arasında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı bu boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum?

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

da sind wir wieder. Uzun bir zamandan sonra, geçen iki gün. Bana çok uzun geldi. Tekrar buradayız, sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Rengarenk programına tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman aman, kimler gelmiş, kimler? Kimsenin geldiği falan yok, burada uyduruyorum işte. Şizofrenlik kolay değil arkadaşlar, inanın. So, şimdi Aleyna Tilki'nin şarkısıyla şöyle bir şşt diye bir giriş yapalım. Niyetim saf diyor. 11.07 saatlerimiz. Günlerden pazartesi. 8 Haziran 2026. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun.

Aleyna Tilki niyetim saf dedi. Bir dinleyicim yazdı. Ne yazıyor? Ay özledim mi sen bizi? İki gün uzun mu geldi Şana? Kolay gelsin. Rengarenk yayınlar olsun diyor. Radyomuzun püsküllü belası Nebahat. Ben yani Metropol FM'le yatıp ve kalkanı ya ciddi fiziken deliyorum arkadaşlar. Radyoyu koynuna alıyor, yatıyor, kalkıyor Metropol FM'de. Ne güzel değil mi bir insanın hiç işi olmaması? APO. Ben şimdi habe ich was falsches getan oder so? War das ein Beleidigung? Ich weiß das nicht. Ist mir auch egal.

0: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
5: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0176 240 55538. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
6: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
7: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
6: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
7: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
8: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
9: Kahvaltı hazır mı?
10: O ne ki?
11: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
9: Eminim çayı da çok güzeldir.
11: Nasıl?
9: Şahane.
12: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
13: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de artan silahlı saldırılar sebebiyle polis gece saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Wedding'deki bir şişe barda 32 kişi kontrol edildi. 2 kişi de sahte belge tespit edildi. Kaçak nargile tütünü ve bir araçta yüksek miktarda nakit para bulundu. Fakat aramalarda silah ele geçirilemedi. Operasyonlar Berlin polisinin özel ekip Ferrum kapsamında yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ bugün Berlin'de Yükselen Türkiye'nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi başlıklı konferans düzenliyor. Etkinlik Büyükelçilik'te yapılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki gelişimini anlatacak. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ile 10 Haziran'da Schönefeld'de başlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Berlin'de, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan müze 10 Haziran'a kadar sürecek. Berlin Başkonsolosluğu'nda saat 8.30 ile 16.30 arası ziyaret edilebilecek. Berlin'de geleneksel yıldız sürüşüne yaklaşık 30 bin bisikletli katıldı. Bu yıl 50. kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar Berlin ve Brandenburg'dan yaklaşık 20 rota üzerinden Große Stern'e ulaştı. Bisikletliler daha fazla güvenli yol istedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman Sendikalar Birliği, DGB, tüm çalışanlar için zorunlu iş yeri emekliliği önerdi. DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'da yaklaşık 20 milyon çalışanın iş yeri emekliliği bulunmadığını söyledi. Fahimi'ye göre bu ek emeklilik sistemi yalnızca çalışanlar tarafından değil, işverenler tarafından da finanse edilmeli. Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'e derhal ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Londra'daki görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmelerin mevcut cephe hattı temel alınarak başlaması istendi. Avrupa ülkeleri ayrıca Ukrayna için bağlayıcı güvenlik garantileri ve askeri desteğin sürdürülmesini talep etti. İsrail ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine saldırmasının ardından İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump taraflara itidal çağrısı yaptı. İsrail gece saatlerinde İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentleri yakınlarındaki hedefleri vurdu. İran, daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

da sind wir wieder. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rengarenklisiniz. Mikrofona ben Yiğit Hakan ve birbirinden güzel konuların yanı sıra farklı şarkılarla da bu programdasınız arkadaşlar. Biraz sonra bir parça çalacağım. Hiç bunu gerçek anlamda hiçbir yerde duymadınız sanmıyorum. Eskiye dayanan bir şarkı. 60'lı senelerde ve şarkının adı da Hava Gazı. Yani burada bir saydırıyor, bir saydırıyor. Kulak verelim mi? Muazzam bir şarkı. Ben ilk defa dinledim ve ağzım açık kaldı. Aynen şöyle.

0: Evet, güzel bir parçaydı. Hava gazı dedi. Benden bahsediyor. Boş boş böyle. Boş. Dedim ve bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
1: Ben şey soracaktım, bu festival için biletlerin mailleri...
0: Hemen ben sizi yönlendireceğim. Hattımızda kalın lütfen. Evet, bağladık. Biletleri mi soracaksınız? Biletleriniz perşembe günü size ulaşıyor.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sağ olun, sizler de. Hoşça kalın.
1: Ben paketçi, siz biletçi.
0: Aa, tamam.
1: Kolay gelsin.
0: Unutulmadınız. Bütün dinleyicilerimiz biletlerini er veya geç alıyorlar. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Okey mi?
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Zao. Şimdi arkadaşlar, evlilikte de iki tane kural varmış. Bunu herkes söylüyor ki, bir kitap gördüm. Kütüphaneye pek gitmem ama gitsem iyi. Artık her şey dijital olduğu için. Evlilikte iki kural vardır diye bir yazı gördüm. Sonra hafiften bayta gibretat. Birinci kural çok ilginç, bakın. Başkalarının önünde asla kavga etmeyin. Ailenizin bile diyor. Bir. İkinci kural ise, problemlerinizi çözmeden ve sarılmadan uyumayın diyor. Evet. Problemlerinizi çözmeden ve sarılmadan uyumayın. Birini bulsak sarılacağız ama... Uyumayı geçtim ben. Burada bence üçüncü bir nokta daha var. Onu da unutmuşlar. Bütün paranızı eşinize verin. Bu olması gerekiyor. En doğrusu da bu bence. Evet, ve şimdi adı İntikam'dı. Adı bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Afra ve Mustafa Sandal seslendiriyorlar. Rengarenktesiniz. İçiniz dışınız rengarenk olsun arkadaşlar. Hep böyle olsun. Keyifli dakikalar diliyorum.

0: Doyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Doyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Yine borç mektupları mı?
6: Abi bunu aldım. Yeter artık.
5: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
4: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
7: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Alley 22 Neukölln ve Nonnendamm Alley 96 Spandau.
8: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
9: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Evet arkadaşlar, ve evlilikte iki kural var imiş. Bu kuralların en başında birincisi, başkalarının önünde asla kavga etmeyin. Bu aileniz bile olsa diyorlar. İkinci kural ise problemlerinizi çözmeden ve birbirinize sarılmadan uyumayın. Evet. Bulduk da birini. Sarılıyoruz da uyuyoruz. Çimen yazmış. Ve yataklarınızı hiçbir zaman ayırmayın. Küs yatmayın. Çimen de hep yatmaktan bahsediyor. Hep verici olmayın. Ya bunu herkes farklı anlayabilir. Kendinize saygıyı unutmayın. Adam etmeye ve değiştirmeye çalışmayın. Şimdi adam etmeye derken sadece bu erkeklere yönelik bir çalışma mı? Bir tavsiye mi? Anlayamadım. Umarım başını ağrıtmadım. Bu yazdıklarım gift taraflı diyor. Bizi çok güzel aydınlattın Çimen. Teşekkür ediyoruz. Böyle duygu dolu mesajları hep bekliyoruz. Evet arkadaşlar, size soruyoruz. Sizce evlilikte size verilen

0: kural ne olabilir? Evlilikte iki kural vardır. Birincisi sizin için ne olur? İkincisi ne olur? Yazın bana 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 veyahut da canlı telefonla sesinizi de böyle haykıra haykıra sesinizi herkese duyura duyura da bizimle iletişime girebilirsiniz. Dediğim gibi numaramızı tekrar ediyorum 0-30-217-970-71.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Morgen rund 97 US-Dollar. Das sind 4% mehr als Ende vergangener Woche. Am Abend hatte der Iran zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Attacken auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. In Reutlingen starten tausende Haushalte mit einem Blackout in die Woche. Und das offenbar nicht zufällig. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk.
3: Blackout mitten in der Nacht liegt das Umspannwerk lahm. Doch gut 5,5 Stunden später habe ungefähr die Hälfte der betroffenen Kunden wieder Strom und Gas gehabt, sagt ein Sprecher des Netzbetreibers. Einzelheiten sind noch unklar, doch auch Brandexperten des Landeskriminalamtes ermitteln bereits. Und viele erinnern sich jetzt natürlich an den Brandanschlag auf die Stromversorgung im Berliner Süden im vergangenen Winter. Zehntausende bibberten damals tagelang. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Kriege, Konflikte und geopolitische Spannungen auf der Welt drohen die Atommächte weltweit in eine Spirale der Aufrüstung zu treiben. Das geht aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor.
4: Die Welt wird von Jahr zu Jahr unsicherer. Zusammen verfügen die Atommächte über 12.000 Atomsprengköpfe. Statt auf Abrüstung setzten sie auf Abschreckung, so die Friedensforscher. In der Praxis bedeutet das, jeder Nuklearstaat modernisiert oder erweitert sein Atomwaffenarsenal, was eine Kettenreaktion auslöse. Die Maßnahmen eines Landes führten zu ähnlichen Schritten in anderen. In diesem Wettrüsten übernehme Europa eine immer aktivere Rolle, so die Forscher. Aus Skandinavien, Sigrid Harms.
2: Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace haben Verkehrsschilder an Autobahnen überklebt, um ihrer Forderung nach einem generellen Tempolimit Nachdruck zu verleihen. Am frühen Morgen kletterten mehrere von ihnen zu einer Stelle der Autobahn 4 bei Aachen und brachten einen 100-km/h-Aufkleber dort an, wo zuvor nur die Zahl 130 als empfohlene Richtgeschwindigkeit gestanden hatte. Man habe dies auch an den anderen 25 Autobahngrenzübergängen gemacht, hieß es. Greenpeace hält ein generelles Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen für überfällig.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Duman'a suç örgütüne üyelik, rüşvet ve zimmet suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında toplam 42 kişi tutuklandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in seçiminin usule aykırı olduğunu savundu, meclis başkanlığı tarafından iptal edilebileceğini ileri sürdü. Sarı, grup başkanlığı seçiminin parti genel başkanının bilgisi dışında yapılamayacağını söyledi. CHP içinde yaşanan tartışmalar ve parti yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgede yaşanan son gerilim ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren müzakereler görüşüldü. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Gerilim İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından tırmandı. İstanbul ve Antalya'da Koç Holding'e bağlı Otokoç noktalarına düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti. Polis güvenlik kamerası kayıtları ve çalışmalar sonrası İstanbul'daki saldırıyla bağlantılı 2 kişiyi yakaladı. Antalya'daki saldırıyla ilgili soruşturma da sürüyor. Fenerbahçe'ye yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transfer hamlesinin Vedat Muriki olduğu öne sürüldü. İddialara göre Sarı Lacivertli yönetim Kosovalı golcüyle anlaşma sağladı. Kulübü Mallorca'yla bonservis konusunda el sıkıştı. Diğer yandan gazeteci Murat Özbostan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacağını ileri sürdü. Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım büyük farkla kazandı. Yaklaşık 27.400 oyun Aziz Yıldırım'ı 17.245'ini aldı. 8 yıldan sonra tekrar Fenerbahçe başkanı oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Höchst'ten Frankfurt'a doğru giderken otobana radar koymuşlar. Önümde birisi yakalandı. Höchst'ten Frankfurt'a giderken sağ tarafa radar koymuşlar. Dikkatli olsun arkadaşlar. Çekiyorlar. Haberiniz olsun. Evlenmeye de gelince evlilik çok kutsal. Vallahi saygı ve sevgi olduktan sonra anlayış olduktan sonra bence her şey yoluna girer. Diklenmeyeceğiz. İnatçı olmayacağız. 5 dakika bir aradan kaybolup 6. 7. dakikada yine gelir de sarılırsan her şey okey olur. Hakan'cığım iyi yayınlar.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Teşekkür ediyoruz ve arkadaşlar ne diyorduk? Şimdi günün en tehlikeli sorusuna geliyoruz. Bu arada hazır mısınız? Evlilikte sadece iki kural olacak desek sizce bunlar ne olurdu? Tekrar ediyorum. Evlilikte iki kural olacak deseydik sizce bunlar ne olurdu? Mesela haklı olsam bile bana soracak olursanız ses tonunuz suçlu gibi çıkacak. Haklı olsam bile. Ben haklıyım. Böyle. Bir şey yok cümlesinin tabii ki aslında çok şey olduğunu da bileceksin mutlaka. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Evliliğin altı kurallarını yazın ve gönderin bana. En komik, en gerçekçi, en tam evlilik yorumları da canlı yayında okuyacağım. Aynı zamanda beni arayabilirsiniz de. Dedikten sonra mesajlar gelmeye başladı bile. Kumanda ortak maldır ama son söz eşindir diyor. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Bir diğer Mannheim'den Man yazmış. Tartışma sırasında geçmiş sezonlar tekrar açılmaz diyor. Sen bunu yapmıştın, sen şunu yapmıştın. O olmayacak diyor. Çok doğru. Mine yazmış bana. Aç insanlar tartışılmazdı. Bu çok iyiydi ya. Gir şunun ötene. Aç karnına imkanı yok onlarla. Konuşan yanında bile durmayacaksınız.

Gökhan Özen ve Demet Akalın'ın beraber seslendirmiş oldukları Korkak buradaydı. Yani rengarenkliydi. Tekrardan radyonun yeni açanlar için hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Konumuz ise sizce evlilikte ilk iki kural ne olmalı arkadaşlar? Yazın bana dedim ve bir dinleyeceğim diyor ki 1. Eşin haklıdır. 2. Haklı değilse birinci maddeye dön. Zwar gut. Zwar alt aber. Yine aklımıza getirdi. Bir diğer dinleyicim tartışma sırasını Wi-Fi şifresi değiştirilmez diyor. Çok önemli. Bence de çok önemli. Zo. Hüso yazmış, evlilik çok güzel, doğru eş bulduysan eşiyle de böyle yanak yanağa bir fotoğraf paylaşmış. Ay ay ay ay ay. Yemek bulursan sen ye, dayak bulursan başkası yesin. Ben Berlin'den Özgür, herkese günaydın. Happy wife, happy life diyor. Slogan gibi olmuş. Bir diğer dinleyeceğim. Ben içimden ettiğim bu tatsız kelimeleri duysa insanlar hapisten çıkamam diyor. Happy wife, happy life yazmış yine. Başka bir dinleyeceğim. Bir, son sözü eşim söyler. Son sözüm eşim haklı. Bir başka dinleyicim ise this is a good day. Biraz önce bir dinleyicim vardı biliyorsunuz, radar haberini yapan. Bakayım. Heh, burada. Yok, bu da değil. Radarı anlatan arkadaş bu fazla korkuyor diyor. Karısından herhalde diyor. 5 dakika 7 dakika diyor. Nazım Bulvarlar diyor ki karısından korkmayan taş olsun. Ya senin şu yazdıklarını da bir anlayabilsek. Şimdi ben bazı geveliyorum burada, tamam mı? Anlayamayabiliyorsunuz işte şimdiki gibi. Mesela. Ama bunu ben düzeltemiyorum. Ama yazı yazarken bunu düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bir de karıdan yazmış. Çok ayıp böyle. Karıdan marıdan olmadı arkadaşlar ya. Hanımefendi deneceksin. Kadından diyeceksin. Tamam mı? Bunlara da lütfen özen gösterelim. Sınıfta bırakırım yoksa size. Okumam. Haberiniz ola. Bir diğer dinleyicim. Televizyon kumandası geçici, huzur kalıcıdır. Erkek 5 dakikaya hazırım diyorsa 25 dakika vardır. Evet, Gülden'le ilerliyoruz. Deli mi ne diyor. Bu da benden bahsediyor. Rengarenklisiniz,

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Garant başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
1: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

keskin heba olan dünler dedi. Şimdi biraz yavaş yavaş hareketlenelim değil mi artık ha? Hareketlenelim mi? Tamam. Ama daha öncesinde arkadaşlar evlilik kurallarından bahsediyoruz. Dedik ki evlilikte iki kural vardır. Sizin için en önemli iki kural nedir? Bir dinleyicim biraz önce bizim karı diye yazmıştı. Bu dedim çok ayıp oluyor dedim. Yani daha fazla bir yani hitap edilecek o kadar çok kelimeler var dedim. Sonra dedi ki bir de birazcık da yanlış yazmış. Okumakta zorlandım. Hakan abim klavye değişiyor. Bunu da yanlış yazmış değil ama. Değişiyor. Bu ara bozum Bulgarca'da. Ha, bizim Bulgarca'da eşim, hanım pek kullanılmıyor. Karı diyoruz diyor. Peki erkeklere ne diyorlar? Şimdi çok merak ettim. Yani Bulgar kadınlara erkeklerine ne diyor? Daha doğrusu şimdi erkekler karı diyorsa kadınlarımız, Bulgar kadınlarımız acaba erkeklerine ne diyor? Ne diyebilirler? Ben söylemeyeyim. Ben bilmem, eşim bilir. Evet, evlilik kuralları. İki kural var dedim. Sizce neler olabilir dedim. Ve bu arada bir dinleyeceğim. Diyor ki Hakan'cığım merhaba, ben Frankfurt'tan Mahmut arıyorum. Bence o kadar değil. Yani en önemlisi saygı ve sevgi. Onlar varsa her şey kolay diyor. Başka bir dinleyeceğim. Selam Hakan, küsen barışıl kurulu olmalı, Mainz'den Güler diyor. Evet ya, bazıları bir küsüyorlar senelerce. Var öyle konuşmayanlar. Evet, Bulgar kadınları yazıyor herhalde. Benim adam diyorlar diyor. Oo, birisi koca diyorlar diyor. Oo, ja komm doch, einiges auf uns zu. Bir diğer dinleyeceğim. Offenbachlı Yunus, karısından korkan ayağa kalksın demişler. Herkes kalkmış biri hariç. Sen korkmuyor musun demişler. Korkudan dizim bağı koptu, kalkamadım demiş. Ve şimdi bir parça çalacağım. Burada da dizlerinizin bağı çözülecek arkadaşlar. Ama korkudan değil, zevkten. Neden? İşte.

0: Güzel parça değil mi? Vallahi ben bayıldım. Muhteşem. Şimdi burada karı lafından bahsediyoruz. Yani biraz kabaca dedim. Ve bir dinleyicim çok da haklı. Turgay Taş diyor ki, karı aslında doğru bir telaffuz Hakan diyor. Türk evlenme cüzdanını aç, orada bile karı yazar diyor. Öyle mi arkadaşlar? Bir bakabilir misiniz benim için? Sen orada neycisin diye soracak olursanız, vallahi elim burada o 155 bin tane düğme var. Bir o düğmeye, bir bu düğmeye basarken periştahım şaşırıyor burada. Bir başka dinleyicimiz, abi bizim köyde de eskiden diyelim, eskiler karı derdi, hatta karı diye söylerlerdi. Kadınlar da işlerine herif diye seslenirdi. Şimdi de var ama çok az artık. Berlin'den İbrahim. İbrahim'i da ben söyleyeyim, ben yakıştırdım. İbrahim arkadaşımız. Zor. Sizler bana mesajlarınızı gönderirken mikrofonu şimdi Ferhat arkadaşımı bırakıyorum. Bakalım bize neler anlatacak.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, federal hükümetin ülkeyi modernleştirme kapasitesine yönelik şüpheleri tümden reddetti. Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun parti kongresinde konuşan başbakan, Almanya'nın gerekli reformları gerçekleştirecek bütçeye sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.
3: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland die Kraft für die notwendigen Reformen haben. Wir haben in Deutschland die Kraft für diesen notwendigen neuen Aufbruch. Und ich sage auch die Koalition in Berlin hat die Kraft und die notwendige Geschlossenheit. Ich bin jedenfalls sicher, dass wir die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden können. Ich bin zuversichtlich, dass Deutschland schon wieder in relativ kurzer Zeit ganz anders aussehen kann.
2: Başbakan konuşmasında Almanya'nın gelecekte nasıl bir yapıya sahip olabileceğine değindi. Merz özellikle ekonomik büyüme, modernleşme ve devlet yapısında verimlilik gibi başlıklara dikkat çekti. Federal hükümetin bu alanlarda kapsamlı değişiklikler planladığı ifade edildi.
3: Stellen wir uns doch einmal einen kurzen Augenblick vor, dass Behördengänge weitgehend digitalisiert sind und nicht mehr Monate brauchen, sondern Tage. Vielleicht nur noch Wochen. Dass Genehmigungen digital, transparent und effizient abgewickelt werden, sei es in der Bauindustrie, sei es in der Infrastruktur. Dass Unternehmerinnen und Unternehmer den Staat nicht mehr als Last und Hemmnis empfinden, sondern als Partner erleben, der sie auf dem Weg ihrer Unternehmen begleitet. Dass Unternehmen wieder gern in Deutschland investieren, weil die Rahmenbedingungen besser geworden sind. Dass Energie bezahlbar und verlässlich ist. Dass mehr Menschen arbeiten können und wollen, weil wir Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Und schließlich, dass junge Menschen in unserem Land ein Bildungssystem erleben, das individuell, lebensnah, vor allem chancengerecht ist und jeden Menschen in jedem Alter ein Leben lang begleitet.
2: Merz ayrıca emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara da değindi. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıkça söyledi. Özellikle bu açıklama sosyal politika, koalisyon ortakları arasında tartışmalarda önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.
3: Es wird keine Kürzungen von Renten geben, meine Damen und Herren. Sie wird es nicht geben, sie darf es auch gar nicht geben und es wird sie auch nicht geben.
2: Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun eyalet kongresinde yapılan konuşma, parti içinde reform sürecine yönelik destek mesajı olarak yorumlandı. Başbakan Merz, Almanya'nın uzun vadeli dönüşüm sürecine hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Ayrıca başbakan emeklilik sistemine ilişkin güncel tartışmalara da değindi ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını, bunun doğru olmayacağını açıkça ifade etti. Bu açıklama sosyal politika tartışmalarında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Geçmişte mahkemelerin verdiği bazı kararlarda şu ifadeler hakaret kapsamına değerlendirilmiş. Du beklopta. Kaç euro sence?
2: Bilmem, 50 euro mu?
1: 250 euroymuş. Abi. Du du me ku.
2: Şimdi beklopta bir de ku hayvan yerine koyuyorsun. 350 mi?
1: 300. Du blöde Schwein. 475 euroymuş. Du asoziala. Sence kaç?
2: Asosyal diye. Şimdi asosyal aslında bir hakaret değildir, biliyor musun?
1: Tespit.
2: 200.
1: Nein. 550 euro Alter.
2: Wow.
1: Du blödes Schwein 475, asoziale 550. Du blödes asoziale Schwein. Leg mich doch.
2: Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor.
1: Du bist so bekloppt, du
0: bist. Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Kafadam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Yine borç mektupları mı?
3: Abi bunu aldım. Yeter artık.
2: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
4: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Badstraße 19 Wedding.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: O ne ki?
8: Meray, çay yapmış.
9: Paketi çok güzel değil mi?
6: Eminim çayı da çok güzeldir.
9: Nasıl?
6: Şahane.
10: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
11: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
12: Evet, hem de çok.
11: Wie sind dort die Bowls?
12: Onlar da çok lezzetli.
11: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Zo. Evliliğin iki altın kuralı nedir derim. Selam, kolay gelsin. Birincisi sevgi, saygı. İkincisi birbirini anlamak diyor. Kim diyor? İsminizi böyle yazmıyorsunuz ya, beni sinir ediyorsunuz. Sonra oradan çık, oraya gir, oradan çık, oraya gir. Sadece isminizi okuyabilir. Bundan sonra okumuyorum isminizi. Hanifi Aydoğdu yazmış mesela bunu. Hanifi, bu senin ismini bulana kadar neler çekiyorum ben burada biliyor musun? Bir... Dinleyicimiz de demişti ki evlilik cüzdanında karı yazıyor dedi. Baktım alakası yok. Kadın yazıyor. Yani niye böyle? Zo. Ve ne demiştik? Evlilikte iki kural dedim. Sizin için nedir? Canan yazmış. Alışverişte bakmaya geldik cümlesine asla inanılmaz diyor. Ya das kenne ich auch. Bir diğer dinleyicimiz de yastığa küs girilebilir ama battaniye çekilmez diyor. Das auch wunderbar. Bir tartışmada son sözü söyleyen kaybeder. Tamam hayatım.
2: Sen benden sıkılana kadar... Yetene kadar aklımca beni...
1: İrem Derici ve Çadır şimdi yıkılana kadar diyor. Rengarenk programla her şey gönlünüzce olsun.

Selam Hakan, ben Almanya'dan Serpil. Evlilikte altın kural, kadın konuşacak, herif susacak diyor. Susmasa da he he diyecek, o elinin dadından doyulmaz. Helal olsun. Güzel. Gut geschrieben. Benim evlenme cüzdanı 22 yıllık, o zamanlar karımı deniyordu acaba. Eve gelince ilk işim bakmak olacak. Bak, bana da haber ver, tamam mı? Az konuşmak ve boş konuşmamak. Boş konuştukça hep yalan ortaya çıkıyor. Onun için hiç konuşmamak en iyisi. Özi, ben Berlin'den diyor. Teşekkür ediyoruz Özi. Evliliğin ilk kuralı zorla hiçbir şey yaptırmamak. Dün Simge'nin konserine eşimi zorla götürdüm. Midesi ağrıdı. Bremen'den Özlem. Evet, Erdoğan'la diyor ki evliliğin en önemli kuralı, bu bildiğimiz Erdoğan değil, dinleyicimiz Erdoğan, iki çift gözle aynı şeyi görmektir diyor. Bir başka dinleyicim, iyi yayınlar, ben paketçi birincisi, tartışmayı uzatmamak ikincisi, son sözü erkeğin söylemesi, son söz her zaman tamam hayatım olur, hayatım demek yani kılıbık. Bu benim düşüncem. Yanılıyor muyum? Değil. Bazı kılıbık olmak çok iyi oluyor. Vallahi böyle rahat oluyorsun. Tartışmaya girmesin. Tamam eşim haklısın diyorsun. O kadar rahat ediyorsun ki. Mach das mal. Ben yaptım mı? Hayır. Çünkü neyse, oralara girmeyeyim. Kaldım öyle. Güzel bir parça çalıyorum size şimdi. Das ist wunderbar. Anımsadınız mı? Şimdi az sonra. Geliyor. Wunderbar.

Just Was. Çok iyiydi ya. Muhteşem. So arkadaşlar, bakayım bir dinleyicim diyor ki hayırlı yayınlar, soru: nikah masasının nikah memuru çiftleri kadın erkek mi ilan ediyor yoksa karı koca mı? Cüzdanda karı yasa ne olur yani? Bremen'den Şenol. Evet, Bremen'den Şenol. Bütün derdimiz bu olsa değil mi Şenol? Selam Hakan, bence evliliğin güzel geçmesini isteyen eşler ne olursa olsun gülsünler. Gülünce gülmek, sen haklısın demek. Ve bir şey daha, bu hayatta sevgi edemeyecek insanları sevenler de yapmayın diyorum. Siz daha iyilerine layıksınız. Bir bekar olarak benim düşüncem. Bir bekar olarak demişsin, ismini de söyleseydin de everseydik seni. Ayşe Melis yazmış bunu. Teşekkür ederiz Ayşe, çok güzel yazmışsın. Kadın gibi kadınlar, erkek gibi erkeklere nasıl davranacaklarını çok iyi bilirler. Gel gör ki kadın gibi kadınların erkek gibi erkeklerin hasretini çektiği bir devirde yaşıyoruz. Kadınların Mahmut abi olma hevesi, erkeklerin ise Ayşe abla olma hevesi bitmedikçe olay düzelmez ve selam. Berlin'den saygılarımdan Murat. Vay be Murat. Vallahi çok güzel yazmışsın ama yani ben de güzel okudum değil mi? Bak sana bir şey söyleyeyim, burada hiç nokta virgül yok. Ben o kadar hızlı davrandım ki burada, noktayı da virgülü de ben koydum. Yok, iki tane nokta koymuşsun, başka da bir şey koymamışsın. Teşekkür ediyor, rica ederiz efendim. Ne demek? Evet, ve saat 13 oldu. Rengarenk programı sona erdi. Ya numara yapmayın bana öyle. Oymuş, moymuş falan, tamam.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: E sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Yine borç mektupları mı?
5: Abi bunu aldım. Yeter artık.
4: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
6: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
7: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını. Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
7: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
8: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
9: Kahvaltı hazır mı?
10: O ne ki?
11: Meray, çay yapmış.
12: Paketi çok güzel değil mi?

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: David Beckham'ın hikayesi sadece frikiklerden, ortalardan ve şöhretten ibaret değildir. Onun hikayesi düşmenin, hedef gösterilmenin ve sonra yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Londra'ya yakın Leytonstone'da dünyaya gelen Beckham, Manchester United'da yıldızlaştı. Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint-Germain formaları giydi. İngiltere milli takımında 115 maça çıktı, 17 gol attı. Ama milli forma altındaki en büyük kırılma anı 1998 Dünya Kupası'nda geldi. Arjantin maçında Diego Simeone'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. İngiltere penaltılarla elendi ve Beckham bir anda ülkesinde büyük öfkenin hedefi oldu. Gazeteler onu manşetlere taşıdı, taraftarlar suçladı. Ama hikaye orada bitmedi. 2002 Dünya Kupası'nda yine Arjantin'e karşı penaltı noktasını yürüdü. Bütün geçmiş, bütün baskı, bütün ülke onun omuzlarındaydı. Topu ağlara gönderdiğinde bu sadece bir gol değil, kişisel bir hesaplaşmanın cevabıydı. Beckham, İngiltere için 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan özel bir isim oldu. Dünya Kupası kariyerinde 13 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Beckham, İngiltere için 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan özel bir isim oldu. 1998, 2002 ve 2006'da 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk İngiliz futbolcu da olarak tarihe geçti. Saç stiliyle, karizmasıyla ve sağ ayağıyla çağının sembollerinden birine dönüştü. Victoria Beckham'la ilişkisi, moda dünyasındaki etkisi ve medya ilgisi de onu futbolun ötesine taşıdı. O, zarafetiyle ve karakteriyle futbolun unutulmaz yıldızlarından biri olarak kaldı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: karşılaşma anı.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer Damm, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Tekrar Berlin'de Temple of Adam 176.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Einfach

0: 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bildungsakademie. Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Bildungsakademie. Cottbusser Straße 3. Telefon 61 07 40 44.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık 2 yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.

0: Importe aus dem Ausland bis hin zur schwachen Nachfrage, vor allem aus der Autoindustrie. Gleichzeitig kostet der Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion Milliarden. Die IG Metall fordert deshalb, dass die Politik zugesagte Hilfen konsequent umsetzt. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Israels Armee stellt sich erneut auf einen mehrtägigen Konflikt mit dem Iran ein und ist auch auf einen längeren Krieg vorbereitet, heißt es aus israelischen Militärkreisen. Demnach arbeitet das Land mit den USA bei der Abwehr des iranischen Raketenbeschusses zusammen. Die Angriffe auf Ziele im Iran führe Israels Armee alleine aus. Israels Luftwaffe habe bislang 9 Luftverteidigungs- und Radarsysteme sowie eine petrochemische Anlage im Iran ins Visier genommen. Der Iran wiederum habe seit Sonntagabend bislang mehr als 20 ballistische Raketen Richtung Israel gefeuert. Deutsche Flughäfen kämpfen zunehmend mit Kosten durch Sichtungen von Drohnen. Im vergangenen Jahr habe es 186 Störfälle gegeben, heißt es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Im Jahr davor waren es nur 118 Fälle.
2: Der Großteil der Drohnensichtungen hat dazu geführt, dass der Flugverkehr mindestens teilweise eingestellt werden musste. Der finanzielle Gesamtschaden unterm Strich bis zu 160 Millionen Euro. Betroffen waren 25 Flughäfen deutschlandweit, vor allem aber die großen Drehkreuze in Frankfurt-Main und München. Wo die Drohnen herkommen, kann selten geklärt werden. Es wird auch von ausländischen Geheimdienstaktivitäten ausgegangen. Wenn Hobbypiloten mit Drohne am Flughafen erwischt werden, drohen ihnen bis zu 10 Jahre Haft. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden hält sich die Polizei mit Vermutungen zur Brandursache im Umspannwerk noch zurück. Unsere Ermittlungen sind in jeglicher Richtung, sagt eine Polizeisprecherin. Denkbar sei ein technischer Defekt oder Brandstiftung, eventuell fahrlässig oder auch vorsätzlich. In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen West gebrannt. Der Strom fiel für mehrere Stunden in Teilen Reutlingens aus.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. Son bir gelişme vardı. Esenboğa'da uçak kabininde yangın çıktı haberi var. Detaylar neler?
5: Aslında şöyle, Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait olan uçakta taşınabilir şarj aletinden bir duman çıktı. Yolcular arasında paniğe sebep oldu. Ardından tabii hemen uçuş durduruldu ve anında da slaytlar açıldı ve uçak boşaltıldı. Destek istendi. Uçak içinde hemen bir müdahale yapıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz çünkü bir iddia var ortada dolaşan. 38. olağan kurultay hakkında mutlak butlan karar çıkmasının ardından partide çıkan krize ilişkin olarak resmi heyetlerin görüştüğü söyleniyor. Bu konuda bir ayrıntı, detay, doğrulama var mı?
5: Mesut, aslında bir doğrulama yok ama şunu söyleyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın olmuş olduğu bir görüşme, ki Özgür Özel'in heyetinde olduğu söyleniyor bu isimlerin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüler. Buradan gelen bazı iddialar var, haberler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özgür Özel'in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
4: Güçlü, Bakan Kurum Murat Kurum Toki konutlarının satışıyla ilgili bilgi verdi, nedir?
5: Evet, TOKİ başkanlığınca yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarmaya başladıklarını duyurdu ve konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini de ifade etti ve 2.1 milyon liradan başlayan ve 18 bin lira taksitli seçenekleri olduğunu da söyledi bakan kurum.
4: Futboldan 3 başlığımız var ama ben 3'ünü birden soracağım. Beşiktaş'ın teknik direktörü İstanbul'a geliyor. Kim geliyor? Fenerbahçe'nin basketbolda maçı var. Hafta sonu da seçimi var. Neler aktaracaksın?
5: Evet, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geliyor ki İtalyan basınında da Beşiktaş'la anlaştığı iddiaları yer almıştı. Hemen Fenerbahçe cephesine bakacak olursak bugün yarı final karşılaşmasında 3. maça çıkıyor Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında. Seride 2-0 önde Fenerbahçe. Bu akşam saat 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe'de hafta sonu cumartesi ve pazar günü seçim var. Ve başkansa pazar günü yapılacak seçimde belli olacak. Şu an için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kendi cephelerinden çeşitli yorumlar yapıyorlar ve aynı zamanda transfer haberleri veriyorlar.

0: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De. Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa. Sefo ve Mustafa Sandal, İstanbul.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, federal hükümetin ülkeyi modernleştirme kapasitesine yönelik şüpheleri tümden reddetti. Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun parti kongresinde konuşan başbakan, Almanya'nın gerekli reformları gerçekleştirecek güce sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland die Kraft für die notwendigen Reformen haben. Wir haben in Deutschland die Kraft für diesen notwendigen neuen Aufbruch. Und ich sage auch die Koalition in Berlin hat die Kraft und die notwendige Geschlossenheit. Ich bin jedenfalls sicher, dass wir die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden können. Ich bin zuversichtlich, dass Deutschland schon wieder in relativ kurzer Zeit ganz anders aussehen kann.
1: Başbakan konuşmasında Almanya'nın gelecekte nasıl bir yapıya sahip olabileceğine değindi. Merz özellikle ekonomik büyüme, modernleşme ve devlet yapısında verimlilik gibi başlıklara dikkat çekti. Federal hükümetin bu alanlarda kapsamlı değişiklikler planladığı ifade edildi.
2: Stellen wir uns doch einmal einen kurzen Augenblick vor, dass Behördengänge weitgehend digitalisiert sind und nicht mehr Monate brauchen, sondern Tage, vielleicht nur noch Wochen. Dass Genehmigungen digital, transparent und effizient abgewickelt werden, sei es in der Bauindustrie, sei es in der Infrastruktur. Dass Unternehmerinnen und Unternehmer den Staat nicht mehr als Last und Hemmnis empfinden, sondern als Partner erleben, der sie auf dem Weg ihrer Unternehmen begleitet. Dass Unternehmen wieder gern in Deutschland investieren, weil die Rahmenbedingungen besser geworden sind. Dass Energie bezahlbar und verlässlich ist. Dass mehr Menschen arbeiten können und wollen, weil wir Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Und schließlich, dass junge Menschen in unserem Land ein Bildungssystem erleben, das individuell, lebensnah, vor allem chancengerecht ist und jeden Menschen in jedem Alter ein Leben lang begleitet.
1: Merz ayrıca emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara da değindi. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıkça söyledi. Özellikle bu açıklama sosyal politika, koalisyon ortakları arasında tartışmalarda önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.
2: Es wird keine Kürzungen von Renten geben, meine Damen und Herren. Sie wird es nicht geben, sie darf es auch gar nicht geben und es wird sie auch nicht geben.
1: Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun eyalet kongresinde yapılan konuşma parti içinde reform sürecine yönelik destek mesajı olarak yorumlandı. Başbakan Merz, Almanya'nın uzun vadeli dönüşüm sürecine hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Ayrıca başbakan emeklilik sistemine ilişkin güncel tartışmalara da değindi ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını, bunun doğru olmayacağını açıkça ifade etti. Bu açıklama sosyal politika tartışmalarında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Geçmişte mahkemelerin verdiği bazı kararlarda şu ifadeler hakaret kapsamına değerlendirilmiş. Du bekloppta. Kaç euro sence?
2: Bilmem, 50 euro mu?
1: 250 euroymuş. Oh. Du dumme Kuh.
2: Şimdi bekloppta bir de Kuh hayvan yerine koyuyorsun. 350 mi?
1: 300. Du blödes Schwein. 475 euroymuş. Du asoziala. Sence kaç?
2: Asosyal diyor. Şimdi asosyal aslında bir hakaret değildir, biliyor musun?
1: Tespit.
2: 200.
1: Nein. 550 euro Alter.
2: Wow.
1: Du blödes Schwein 475, asoziala 550. Du blödes asoziale Schwein. Leck mich doch.
2: Tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor.
1: Du bist so bekloppt, du
0: bist. Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşo sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşo sigortanızı yaptırın.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
10: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, französische Salami, ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde. Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland.

0: werden musste, der finanzielle Gesamtschaden unterm Strich bis zu 160 Millionen Euro. Betroffen waren 25 Flughäfen deutschlandweit, vor allem aber die großen Drehkreuze in Frankfurt-Main und München. Wo die Drohnen herkommen, kann selten geklärt werden. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden hält sich die Polizei mit Vermutungen zur Brandursache im Umspannwerk noch zurück. Unsere Ermittlungen sind in jeglicher Richtung, sagte eine Polizeisprecherin. In der Nacht hat es im Umspannwerk Reutlingen West gebrannt. Der Strom fiel für mehrere Stunden in Teilen Reutlingens aus. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es Hinweise auf Brandstiftung in dem Umspannwerk.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. Son bir gelişme vardı. Esenboğa'da uçak kabininde yangın çıktı haberi var. Detaylar neler?
4: Aslında şöyle, Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait olan uçakta taşınabilir şarj aletinden bir duman çıktı. Yolcular arasında paniğe sebep oldu. Ardından tabii hemen uçuş durduruldu ve anında da slaytlar açıldı ve uçak boşaltıldı. Destek istendi. Uçak içinde hemen bir müdahale yapıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz çünkü bir iddia var ortada dolaşan. 38. olağan kurultay hakkında mutlak butlan karar çıkmasının ardından partide çıkan krize ilişkin olarak resmi heyetlerin görüştüğü söyleniyor. Bu konuda bir ayrıntı, detay, doğrulama var mı?
4: Mesut, aslında bir doğrulama yok ama şunu söyleyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın olmuş olduğu bir görüşme, ki Özgür Özel'in heyetinde olduğu söyleniyor bu isimlerin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüler. Buradan gelen bazı iddialar var, haberler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özgür Özel'in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
3: Güçlü, Bakan Kurum Murat Kurum Toki konutlarının satışıyla ilgili bilgi verdi, nedir?
4: Evet, TOKİ başkanlığınca yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarmaya başladıklarını duyurdu ve konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini de ifade etti ve 2.1 milyon liradan başlayan ve 18 bin lira taksitli seçenekleri olduğunu da söyledi bakan kurum.
3: Futboldan 3 başlığımız var ama ben 3'ünü birden soracağım. Beşiktaş'ın teknik direktörü İstanbul'a geliyor. Kim geliyor? Fenerbahçe'nin basketbolda maçı var. Hafta sonu da seçimi var. Neler aktaracaksın?
4: Evet, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geliyor ki İtalyan basınında da Beşiktaş'la anlaştığı iddiaları yer almıştı. Hemen Fenerbahçe cephesine bakacak olursak, bugün yarı final karşılaşmasında 3. maça çıkıyor Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında. Seride 2-0 önde Fenerbahçe. Bu akşam saat 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe'de hafta sonu cumartesi ve pazar günü seçim var. Ve başkansa pazar günü yapılacak seçimde belli olacak. Şu an için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kendi cephelerinden çeşitli yorumlar yapıyorlar ve aynı zamanda transfer haberleri veriyorlar.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca bol su içmek de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
3: Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi Yana.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Bugün gündeme dair ne var ne yok konuşuyor olacağız. Bu güzel haftayı birlikte güzel duygularımızla açmış olacağız. Neler neler var gündemde. İnsanlar okyanusun ortasına ada yapmışlar. Bunu konuşacağız. Sonra kahve severler için müthiş haberlerim var. Kahve neler neler yapıyormuş haberimiz yok. Bunu konuşacağız. Bir de Almanların bahşiş verme konusunu konuşacağız. Bahşiş verme alışkanlıklarını konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve tabii ki en güzel şarkıları heyecanla seçtim tek tek. Tarkan'dan vazgeçilmezimiz olan bir şarkı. Kış Güneşi şarkısı. Kışın özellikle en sevdiğim şarkılardan biri. Kış Güneşi bu defa Sakiler grubunun yorumuyla sizlerle. Bayılıyorum bu şarkıya. Sizler için özel olarak seçtim. Buyurunuz tadını çıkaralım.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dum dum dum dum.

0: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar esef veriyoruz. İki esef de ben hediye ediyorum. Maksimum esef 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde Knüphausenweg 2, Buko.
6: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
7: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
8: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
9: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
10: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
11: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
12: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
13: Öz Yörem.
14: Özünde mutluluk var.
15: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. En güzel şarkıları sizler için hazırladım. Devam ediyoruz Paydos'umuza. Arkadaşlar, bazen insan böyle bir haberi duyuyor. Diyor ki ya yok artık yahu. Bunu da mı yapmışlar ya diyor ya. Şimdi öyle bir konu çıktı karşıma. Hong Kong'da, biliyorsunuz Hong Kong ne kadar böyle metropol ve teknolojik bir yer. Denizin, hatta okyanusun ortasına ada yapmışlar. Altına da otoyol inşa etmişler ya. Yani düşünsenize, okyanusun ortasına koca koca gemiler geliyor, kum getiriyor. O kumları, bütün bu kumları aynı yere dökerek bir tepe oluşturuyorlar. E bir de bununla da kalmamışlar, bir de altını kazmışlar o adanın, otoyol yapmışlar ya. Yani görüyor musunuz, hani buralarda mesela bir köprü, küçük bir köprü yapılsa net 20 yıl bekliyorsun. O köprü yapılacak, daha teste girecek, güvenliği seçilecek de biz de o köprüyü kullanacağız diye. Tüneller kaza kaza Hong Kong tarafında, işte bakın ada yapıyorlar, otoyol kazıyorlar. Köprü, tünel yapa herhalde zamanı gelecek. Bu bütün mülteciler falan tünellerden girecekler ya ülkelere artık. Almanya versiyonu böyle olurdu en azından.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hong Kong'da denizin ortasına, okyanusun ortasına ada yapmışlar. Onunla da kalmayıp altına otoyol inşa etmişler. Koca koca tüneller kazıp kendi içinde bir otoyol inşa etmişler. İnanılmaz. En son bunu Ferhat yapmıştı. Şey var ya, dağları Şirin için delen Ferhat. Aşkından Şirin'e kavuşacağım diye dağları delmişti. Aynen, en son onu yapmıştı. Adayı delmişler bu defa. Elinoğlu neler yapıyor görüyor musunuz? Ama burada Almanya'da bir yol çalışması olsun, bir Baustelle 10 yıl sürüyor. Acil Almanya'ya da bir Ferhat lazım.

İrem Derici ve Cudur nasıl güzel bir şarkı yapmışlar. Yıkılana kadar isyan ediyorlar resmen. Arkadaşlar Hong Kong'u biraz kıskandık bugün. Öyle gibi görünüyor. Hong Kong'da denizin, okyanusun ortasına yapay bir ada yapmışlar. Onunla da yetinmemişler. O adanın altına da bir tünel kazıp otoyol inşa etmişler. Helal olsun, yapıyorlar. Bak komşunun çocuğuna neler yapıyor. Almanya neler yapılıyor. Bir dinleyicimiz bunun üstüne yazmış. Nesrin yazıyor, diyor ki benim kapımın önünde asfaltta küçük bir çukur oluşmuştu, küçük ama her bisiklet geçtiğinde zıplayıp duruyorlardı. En son bildirdik bunu, yapmalarını bekledik, şu an 7. yılımızdayız hala bekliyoruz demiş. Ya şey, etrafına da şey sarmışlar, güvenlik bantları var ya, onu sarmışlar. Ben diyor evde bir beton meton yapıp tencereyle götürüp kapatsam mı acaba diyor. Yap

0: Tems sollen Standard werden. Bis Jahresmitte, so der Plan, soll zumindest die Hälfte der Bahnmitarbeiter solch eine Minikamera tragen. Zudem muss jeder, der Kundenkontakt hat, auch an einer Schulung teilnehmen. In Berlin läuft außerdem auch gerade ein Test mit Schutzhelmen, zum Beispiel bei Fußballspielen oder Demos. Vor allem nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz vor einiger Zeit ist das Thema Sicherheit im Fokus. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der nächtliche Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen, der einen großflächigen Stromausfall in der Region auslöste, könnte nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen gezielt gelegt worden sein. Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin auf. In der Nacht hat es im Umspannwerk Reutlingen West gebrannt, sodass dieses ausfiel.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü, İstanbul ve Antalya'daki saldırıların ardından Koç Holding'e ait iş yerlerine saldırı devam etti. Son bilgiler neler?
4: Evet, bunun öncesinde iş insanı Rahmi Koç'un anlatmış olduğu bir fıkra vardı. Bu fıkra üzerinden eleştiriler vardı ki kendisi de bir özür mesajı yayınlamıştı. Ardından yine Koç Holding'e bağlı olan Otokoç şubesine, bir şubesi olan Antalya'daki şubesine ve genel müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlenmişti. Daha sonrası dün gece saatlerinde Diyarbakır'da yine Koç Holding'e ait olan Yapı Kredi Bankası şubesine de bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri inceleme başlattılar. Bu arada İstanbul ve Antalya'daki saldırılardan sonra 5 kişi gözaltına alındı.
3: Siyaset cephesine bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararının ardından olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Bununla ilgili görüşmeler avukatlar arasında olduğu söyleniyor. Yarın da grup toplantısı krizi var. Kısaca neler aktaracaksın?
4: Evet, öncelikle krizden başlayalım. Parti meclisi toplantısı ne zaman olacak ve kim yapacak? Öncelikle Özgür Özel'in normal şartlarda salı günü yapması gereken toplantı yapılmayacaktı. Özgür Özel'in bir Manisa programı vardı. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini 11 Haziran'da parti meclisi toplantısına çağırdı. Böyle bir haber de yapıldı. İki taraf arasında avukatlar görüşmeler gerçekleştiriyorlar ama herhangi bir kurultay sonucuna ya da ortak noktaya varılmadı.
3: Yurdun havasına da bakalım çünkü meteoroloji 9 ili uyardı. Nedir sebebi?
4: Şimdi meteoroloji 9 ili uyardı, evet Mesut, ama bunun dışında birçok ilde de sağanak yağış, bazı illerde geçici bir sağanak yağış beklentisi var ki devam ediyor. Hava sıcaklığının artacağı illerde uyarısı vardı meteorolojinin. İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır. Bununla beraber Adıyaman ve Batman, Şanlıurfa ve özellikle Muğla'da 38 derecelerin beklendiğini duyurdu.
3: Ve futbola bakıyoruz. Jose Mourinho ile Arda Güler'in yolu kesişti, hatta birleşti. Nasıl?
4: Evet, Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçildi Florentino Perez ve 2030 yılına kadar başkanlığa seçildi ve teknik direktör olarak Mourinho'nun tekrar takımın başına geçeceğini ifade etti. Dolayısıyla yolları birleşmiş oldu.
3: Arda Güler'in yolundan gidersek milli takıma da bakalım. Özel maçtan sonra şimdi yeni bir rotası var. Nereye gidiyor?
4: Evet, milli takım 2-1 galip geldi. Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçta bazı eksikler vardı. Milli takım oyuncularından Zeki Çelik de eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Miami'den ayrıldı. Arizona'ya gitti milli futbol takımı. Ve burada Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçtiler.
3: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca bol su içmek de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Simge ile devam ediyoruz. Paydos keyfimize. Bu şarkı Köfün grubunun şarkısıydı. Ama Simge yorumladı ve çok yakıştı Simge'ye. Buyurunuz şimdi. Kalpsiz bir serseri sizlerle.

Muhteşem bir şarkı ve paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, kahve sevenler şimdi çok sevinecekler, biraz keyiflenecekler kahve sevenler. Çünkü bir araştırma demiş ki kahve ruh halimize ve bağırsaklarımıza iyi geliyormuş. Şimdi yani sağlıklı olacağız diye de sürekli kafein mi alacağız, ya da işte varsa eğer şöyle diyenleriniz, ay kafein ben çok içemiyorum işte, bana iyi gelmiyor, kalbime çarpıntı yapıyor diyorsanız, size de harika bir haberim var. Çünkü kafeinsiz kahve de iyi geliyormuş arkadaşlar. Kafeinsiz kahve de olur. Tabii bu demek değil ki hemen yarından itibaren günde 15 tane kahve içelim demek değil. Sabah kalktık, uyandık. Kahvemizi keyifli keyifli içerken hem beynimiz hem de bağırsaklarımız mutlu oluyor. Hep birlikte mutlu bir sabah uyanmış oluyoruz. Şimdi bunun üstüne bir kahvemiz, canımız kahve çekti. Bir koşa koşa ben kahve içmeye gidiyorum arkadaşlar. Hem ruh halimiz için hem bağırsaklarımız için iyiymiş. Şu anda bize en iyi gelen şey kahve olur. Şimdi bir kahvenin iyi geldiği kadar ruhumuza iyi gelecek bir şarkı çalıyorum sizler için. Gülay'dan Mucize şarkısı. O sırada kahve molası verelim. Her ne yapıyorsak şu an böyle bir nefes molası, bir kahve molası verelim. Ruh halimize iyi gelsin, bağırsaklarımıza iyi gelsin. Kafeinsiz de olur.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Şimdi.
2: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
1: Ama numarası yok ki.
2: Hemen yaz. 682-77-207.
1: Dur tam yazamadım.
2: 682-77-207.
1: Sonra?
2: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
2: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
6: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın. Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yasal bakım sigortası uzun süredir mali sıkıntılarla karşı karşıya. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken sistemi istikrara kavuşturmak için yeni bir reform taslağı hazırladı. Taslağa göre bakım evlerinde kalanlar, yüksek gelir grubundakiler ve çocuğu olmayanlar ek mali yüklerle karşılaşabilir. Varken durumun ciddi olduğunu ve artık harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ja, wir haben in der Pflegeversicherung große Herausforderungen. Ein Defizit, das größer ist als erwartet, schon im nächsten Jahr von 7,5 Milliarden Euro, perspektivisch dann steigend in 28 auf 15 Milliarden Euro. Wir haben eine dynamisch ansteigende Zahl an Pflegebedürftigen und wir haben immer weiter steigende Beitragssätze. Handlungsbedarf ist also groß und zu lange ist eine echte Bestandsaufnahme auch unterblieben.
1: Sağlık Bakanı Varken'e göre reformun iki temel hedefi var. Bakım sigortasının mali yapısını yeniden dengelemek, aynı zamanda insanların aldığı bakım hizmetini iyileştirmek.
2: Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zum einen dafür sorgt, dass die Finanzen wieder stabilisiert werden, der aber zum anderen, das ist mir auch wichtig, dafür sorgt, dass sich die Versorgung für die Menschen auch verbessert.
1: Federal Sağlık Bakanı Nina Varken, bakım sigortasında beklenenden daha büyük bir açık oluştuğunu da belirtti. Bakım ihtiyacı olanların sayısı hızla artıyor, katkı paylarının yükselmeye devam ettiğine dikkat çekti. Hazırlanan yasa taslağı şu anda bakanlıklar arasında değerlendirme sürecinde. Bakan Varken reformun yaz tatilinden önce kabinede ele alınmasını hedeflediklerini söyledi.
2: Wir sind mit dem Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung, hoffen auch bald die Anhörung der Länder und Verbände starten zu können und hoffen dann vor dem Sommer einen Kabinettsbeschluss über diese Reform auch zu erreichen.
1: Reformun yürürlüğe girip girmeyeceği ve ek yüklerin ne ölçüde uygulanacağı önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Hükümet bakım sisteminin hem mali açıdan sürdürülebilir hem de bakım alan kişilerin hizmet kalitesinin artırılması için hedef koymuş bulunuyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: İki müthiş müzisyen ve o harika sesleriyle bir araya geldikleri o müthiş düet şarkı. Ersa Yüner ve Derya Ulu. Kesin bilgi şarkıları. Son zamanların o kadar dinlenen şarkılarından biri ki. Biz de seve seve çalıyoruz. Sizin için seçtim bu şarkıyı, buyurunuz. Kesin bilgi.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Arkadaşlar, Alman turistlerin, Almanların, Almanya'da yaşayanların bahşiş davranışları bazı ülkelere çok garip geliyormuş. Ben biliyorum neden garip geldi. Cimrilik desem bana kızar mısınız? Bence kızmazsınız. Siz de çünkü o kültürü biliyorsunuz, Alman kültürünü. Bahşiş verirken böyle hesaplama yapıyoruz ya. Hep böyle bir hesap yapıyoruz. Birisi bana lütfen nasıl ve ne kadar bahşiş vermem gerektiğini söyleyebilir mi lütfen? Lütfen söylesin biri. Her ülkede, Almanya'da olduğu gibi değil. Almanya'da ne yapıyoruz? 2 euro veriyoruz değil mi? Bazen 3 euro da olabiliyor çılgınlık yapmak istersek mesela. Ama her ülkede bu böyle işlemiyor. Mesela İspanya, İtalya, Portekiz'de bahşişi direkt garsonun eline uzatmak, işte al sana bahşiş dememek lazım. Masaya bırakmak yetiyormuş orada. Şimdi mesela Amerika'da, Kanada'da durum tam ters. Orada bahşiş hesabın bir parçası zaten. Orada %10, 15, 20 alıyorlar sizden. Söke söke alıyorlar zaten. Neden? Çünkü Amerika'da maaşlar o kadar düşük ki onlar her şeyini, bütün maaşlarını aslında bahşişlerden kazanıyorlar. O yüzden yüzdelik olarak alıyorlar. Japonya'da çok ilginç. Buraya dikkat, böyle yarın bir gün Japonya'ya seyahate gitmek istersiniz. Japonya'da işler tamamen değişiyor. Arkadaşlar, bahşiş bırakmak ayıp. İyi niyetli olsanız bile ayıp yani, yanlış anlaşılabiliyor. Aman aman, oraya giderken dikkat edelim yani. O yüzden bahşiş konusunu araştırmak lazım. Mesela yarın bir gün seyahat edeceğimiz bir ülkenin işte ne yapıyoruz hemen? Diyoruz ki ne yenir orada? Nereye gidilir diye araştırıyoruz ya. Bir de bahşiş kısmını araştırmak lazım. Orada siz de gittiğiniz ülkede olumlu ilişkiler kurmak istiyorsanız orada yaşayanlarla, bahşiş konusuna aman dikkat edin. Sonra ayıp derler falan. Kendi bahşişimizle ayıplandığımız pek de hoş olmaz.
3: Faya faya faya faya.
2: Tantaşlı'yla devam ediyoruz. Ramun. Bambaşka bir tarz, flamenco tarzı çaldılar diyor.

0: Muhteşem bir şarkı Tantaşlı'dan. Ve şimdi yaşadığımız bölgede neler olup bitiyor haberlerimize şöyle bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de geçen yıl Müslümanlara veya Müslüman kurumlara yönelik 1000'e yakın vaka kayda geçti. Claim adlı kayıt ve bilgilendirme merkezi vakaların çoğunun hakaret olduğunu, ayrıca ayrımcılık, fiziksel saldırı, yaralayıcı davranış ve mala zarar verme olayları bildirildiğini açıkladı. İstatistiğe göre mağdurların %58'i kadın, %41'i erkek. Çocuklar da olumsuz etkilenenler arasında. Başkentte kreşlerin yılda en fazla 27 gün kapanmasına izin verilse de mevcut sözleşmelerdeki kapanış günleri ebeveyn onayı olmadan artırılamayacak. Senato Eğitim İdaresi'ne göre 27 gün yalnızca üst sınır. Daha düşük kapanış günlerini içeren mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyor. Berlin'in güneydoğusunda S-Bahn yolcularını 4 haftalık kısıtlamalar bekliyor. Schöneweide'deki elektronik sinyalizasyon merkezi çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 6 Temmuz arasında bazı hatlar kapatılacak veya kısıtlanmış seferler yapılacak. Berlin ve Brandenburg'da hafta güneşli ve ılıman başladı. Meteoroloji dairesine göre hava bugün parçalı bulutlu ancak yağışsız geçecek. Sıcaklıklar 23 ila 26 derece arasında. Salıdan itibaren ise hava değişiyor. Bölgede sağanak, yerel gök gürültülü yağış, saatte 70 kilometreye varan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. En ağır hasarın Mindanao adasında oluştuğu bildirildi. Yetkililer ülke genelinde 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya'da IG Metall Sendikası kriz altındaki çelik sektörü için Cuma günü Berlin'de Almanya çapında büyük bir protesto çağrısı yaptı. Binlerce çalışanın Brandenburger Tor'dan Federal Ekonomi Bakanlığı'na yürümesi bekleniyor. Sendika hükümetin sektöre verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor. Gewalt gegen Frauen, kadınlara yönelik şiddet adlı yardım hattı geçen yıl 70 bine yakın danışma başvurusu aldı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi bunun günde ortalama 190 danışmaya ve yeni bir en yüksek seviyeye işaret ettiğini açıkladı. En sık başvuru nedeni 32 binden fazla aramayla aile içi şiddet oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Zamanlarda tabii dijitalleşme, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın ürettiği şarkıları tüketmeyi, dinlemeyi çok seviyoruz. Benim en sevdiğim yapay zeka şarkılarından bir tanesi bu. Sanma sana dönerim.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Emekli olunca nerede yaşamak istiyorsunuz? Bir planınız var mı? Gitmek istediğiniz, bir daha asla geri dönmek istemediğiniz o yer neresi? Bir araştırmada şunu göstermişler arkadaşlar. Almanya'da en çok emeklilerin gittiği yerler, İspanya falan var, evet, ilk sıralarda. Ama hemen ikinci, üçüncü sırada neresi var biliyor musunuz? Alanya. Türkiye'mizin Alanya'sı var arkadaşlar. Alman emekliler için bayağı cazip bir yer Alanya. Neden? Çünkü hava güzel, deniz var değil mi? Hayat Almanya'ya göre daha uygun. İnsanlar daha sosyal. Şimdi baktığınızda Almanya'nın gri havası, işte yüksek kiralar vesaire, hemen Alanya'ya gidiyorlar. Bir daha da geri dönmek istemiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, farkında mısınız? Buradaki Almanya'daki yaşlılar Türkiye'ye gitmek istiyor. Türkiye'deki gençler de Almanya'ya gelmek istiyor. Böyle bir değiş tokuş yapıyoruz. Yani yaşlıları Türkiye'ye gönderiyoruz. Gençleri de Türkiye bize gönderiyor. Almanya'ya gönderiyor. Böyle bir değiş tokuş yapıyoruz yani. Kitleyi değiştiriyoruz. Sonra da Almanya niye şey oldu böyle, göçmen kaynadı. Yaşlılar kaçıp gidiyor. Orada çok yaşlı olunca da gençler diyor ki ay ben de kaçayım diyor. Almanya'ya geliyor. Peki siz emekliliği nerede yaşamak istiyorsunuz? Alanya sizin için de makul bir yer mi? Çok merak ediyorum bu konuda. Fikirlerinizi bana gönderin. Emekliliğimizi konuşalım. Ay yaşımız kaç oldu? Emeklilik konuşuyoruz ya.

0: ve ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer Damm, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: FM 176.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türk futbolunda bazı isimler vardır ki onların adı sadece başarılarla değil, karakterle de anılır. Bülent Korkmaz işte o isimlerden biridir. Malatya'da başlayan futbol hikayesi Galatasaray'da gerçek bir efsaneye dönüştü. Kariyerinin tamamını sarı kırmızılı formayla geçirdi. Kaptanlığı, liderliği ve fedakarlığıyla Türk futbolunun en saygı duyulan figürlerinden biri oldu. Milli takımda 102 kez forma giydi. Savunmadaki sertliği kadar takım arkadaşlarına verdiği güvenle de öne çıktı. Sahaya çıktığında herkes arkasında gerçek bir lider olduğunu biliyordu. 2002 Dünya Kupası ise onun milli takım kariyerindeki zirve anlardan biriydi. Her maçta sahadaydı, Çin maçında da 5 gollü mücadelede golü atan isimlerden oldu. Güney Kore ve Japonya'daki o büyük başarıda soyunma odasının en önemli liderlerinden biri olarak öne çıktı. Futbol severler onu hala 2000 UEFA Kupası finalinde omzu çıkmış halde mücadele etmeye devam ettiği görüntüyle hatırlar. Çünkü Bülent Korkmaz için vazgeçmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Türkiye Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladığında bu gururun en önemli parçalarından biri de oydu. Sadece bir savunmacı değil, Türk futbolunun kaptanıydı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Bir araştırmaya göre Almanya'da yaşayan emekliler hemen Alanya'ya taşınıyormuş. Geri dönmüyorlarmış. Asla geri dönmüyorlar. Alanya'mız öyle etkileyici ki. Peki siz emekliliğinizi nerede geçirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi biz Türkiye'liyiz zaten. Türkiye'mize dönmeyi düşünüyoruz ama Almanların da hani hasbihas Almanların da Alanya'da emeklilik yaşaması çok tatlı bir hareket. Bir dinleyicimiz Konya'da yazmış. Benim hayalim Konya'da emeklilik yaşamak demiş. Offenbach'ta yaşayan Yunus yazmış. Bir dinleyicimiz Iğdır yazıyor. Bir dinleyicimiz fark yaratarak Ferhat Stuttgart'tan yazmış. Diyor ki Esra eksimin olmadığı her yerde yaşarım fark etmez demiş. Eksine göre mi hayatını kuracaksın? Boş ver. Eks sonuçta eskide kalmış. Boş ver ya. Emekliliğini bari doya doya yaşa istediğin yerde. Sedat Dortmund'dan yazmış. Sedat diyor ki Monaco'da yaşamak isterim demiş. Neler var orada? Anlat bize yahu. Oo, bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki Anadolu'nun Paris'i Tokat'ta yaşamak isterdim. Öyle mi? Anadolu'nun Paris'i Tokat mıdır? Var mı Eyfel Kulesi Tokat'ta? Emekliliğini sırf o Eyfel Kulesi'ne benzer bir şeyi görmek için Tokat'ta yaşamayı tercih ediyorsun. Helal olsun sana. Bir dinleyicimiz diyor ki gençlerimiz Almanya'da yaşlanıp Türkiye'de emekliliğini geçirmek istiyor. Vallahi var öyle bir değiş tokuş. Gençken Almanya'ya geliyorlar. Burada çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ondan sonra yaşlılıkla geri dönüyorlar. Bütün gençlikleri burada geçiyor. Bütün emekleri, her şeyini burada veriyorlar. Hop, keyfini sefasını sürmeye Türkiye'ye. Bir dinleyicimiz Yozgat diye bağırarak yazmış. Bağırarak nasıl yazılır diye sormayın. İşte yazmış, o uzatarak yazmış.

0: Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı açıklamada yarın grupta ben konuşacağım dedi. Tartışmanın merkezinde grup toplantısının yetkisi ve parti içi meşruiyet bulunuyor. Özel olağanüstü kurultay çağrısını da yineledi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise grup başkanının genel başkana bağlı çalıştığını savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde perşembe günü yapılacak parti meclisi toplantısı da sürecin kritik başlıklarından biri olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik temaslar kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeler yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye, Mısır, Katar ve Filistinli grupların katıldığı toplantıda ateşkes süreci, insani yardım, Gazze'nin yönetimi, yeniden imar ve olası uluslararası güç konuşlandırılması gibi konular ele alındı. Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldeyi kazanırken bir beldede belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı. İzmir Valiliği tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca bol su içmek de iyi olur. Hava Durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar, Almanya'da bazen öyle haberler çıkıyor ki böyle insan neye şaşıracağını bilemiyor gerçekten. Dürüstlük dediğin şey cezalandırılır mı? Resmen öyle bir haber var. Şimdi bir emekli amcamız geçinemediği için şişe toplamaya başlamış. Fantlardan geçiniyor. Buraya kadar zaten üzücü. Olayın devamı daha da ilginç. Bu topladığı şişelerden bir yılda 58 euro kazanmış. Bakın, bir yılda 58 euro. Sonra da dürüst davranıp bunu sosyal yardım kurumuna bildirmiş. Job Center'a gitmiş, demiş ki ben bu kadar kazandım. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Demiş ki Job Center, madem gelir elde ettin, o zaman biz o 58 euroyu kesiyoruz demişler. Ve sosyal yardımdan 58 euroyu kesmişler. O topladığı fantların bedelini kesmişler. Şimdi ya insanın kafası karışmıyor değil. Adam zaten geçinemediği için sokaktan şişe topluyor. Kazandığı para da öyle yüzlerce eurodan bahsetmiyoruz yani. Yine de ek gelir olarak sayılmış ve kesmişler. Olay büyümüş tabii. Herkes tepki göstermiş, tartışmalar oldu. Sonunda yetkililer geri adım atmışlar ve bundan sonra aylık 50 euroya kadar şişe toplama gelirine izin vermişler, şükür. Ama şöyle, geri adım diyoruz ama işin ilginç tarafı, amca haklı bulunmuş ama sonunda parasını yine de geri vermemişler, geri ödeme yapmamışlar. O zaten geçmiş. Bundan sonraki yasalarda 50 euroya kadar şişe toplayabilirsiniz demişler. Ya yani bazen Almanya'da evet çok kurallı, sistematik ama o kadar kendi sisteminin mantığıyla çelişiyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Ya burada önemli olan o 58 euro mu yoksa bu dürüst davranan bir insanın cezalandırılmış gibi hissetmesi mi?

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Türkiye'de çok kıymetli sanatçılarımız için düzenlenen bir organizasyon var. Saygı Bir Projesi. Bu projede çok kıymetli sanatçılarımızın şarkılarını söyleyen diğer sanatçılarımız müthiş bir şov yapıyorlar. Kendi stillerinde yorumluyorlar şarkıyı. Şimdi ise Ece Seçkin, Ay'a Benzer parçasını, Mustafa Sandal efsanesini kendisi yorumluyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, Almanya'da öyle bir sistem geliyor ki istesek de istemesek de hepimizin kullanması gerekecek bunu. Hem de dijital bir sistem. Ya inanılmaz. 2028'den itibaren 2 yıl sonra Almanya'da herkes için bir dijital vatandaş hesabı olması planlanıyor. Ne demek bu? Hemen bir üyelik yapıyorsunuz, kendinize dair bir profiliniz oluyor. Yani devlet dairelerine gitmek yerine birçok işlemi telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan yapabileceksiniz. Adres değişikliğidir, işte çocuk parası başvurusu, bazı resmi belgeler, hepsi tek hesap üzerinden yürütülecek. Bu çok tanıdık geldi bize. Bu bildiğiniz bizim Türkiye'deki e-devlet sistemi. Yıllar önce kurulmuş olan o sistem. Şimdi duyunca hemen heveslendik değil mi? Aa, Almanya'ya da geliyor diye. Ama Almanya'da şu ana kadar kayıt yaptıranların sayısı çok azmış, biliyor musunuz? Belki de aramızdan kayıt yaptırmayanlar vardır mesela. Ben yaptırmadım. Neden? Böyle bir çekincemiz var. Yıllardır Almanya'da alışkın olduğumuz bir şey değil yani. Özellikle Almanya'daki Türkler açısından bu çok büyük bir kolaylık olacak. Çünkü önümüzdeki yıllarda bu resmi işlemlerin giderek daha büyük bölümü bu dijital hale gelecek. Yani çat diye biz bütün işte yabancı dairesinde mi işimiz var, hallettik. Anmeldung mu var, hallettik gibi bir şey olacak. Öyle kapı kapı gezip evrak peşinden koşmamıza gerek kalmayacak. Ama benim kafamda deli bir soru var. Acaba bu sisteme Almanya'da yaşayan halk alışıp adapte olabilecek mi? Ya da güvenebilecek miyiz? Bu koca bir soru işareti. Siz güvenir miydiniz? Bütün dijital bilgilerimiz kayıtlı olacak. Siz güvenir miydiniz? Hemen kayıt yaptırmak ister miydiniz? Şu an bu sisteme kayıtlı olan birileri var mı? Bana yazın lütfen.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de geçen yıl Müslümanlara veya Müslüman kurumlara yönelik 1000'e yakın vaka kayda geçti. Claim adlı kayıt ve bilgilendirme merkezi vakaların çoğunun hakaret olduğunu, ayrıca ayrımcılık, fiziksel saldırı, yaralayıcı davranış ve mala zarar verme olayları bildirildiğini açıkladı. İstatistiğe göre mağdurların %58'i kadın, %41'i erkek. Çocuklar da olumsuz etkilenenler arasında. Başkentte kreşlerin yılda en fazla 27 gün kapanmasına izin verilse de mevcut sözleşmelerdeki kapanış günleri ebeveyn onayı olmadan artırılamayacak. Senato Eğitim İdaresi'ne göre 27 gün yalnızca üst sınır. Daha düşük kapanış günlerini içeren mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyor. Berlin'in güneydoğusunda S-Bahn yolcularını 4 haftalık kısıtlamalar bekliyor. Schöneweide'deki elektronik sinyalizasyon merkezi çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 6 Temmuz arasında bazı hatlar kapatılacak veya kısıtlanmış seferler yapılacak. Berlin ve Brandenburg'da hafta güneşli ve ılıman başladı. Meteoroloji dairesine göre hava bugün parçalı bulutlu ancak yağışsız geçecek. Sıcaklıklar 23 ila 26 derece arasında. Salıdan itibaren ise hava değişiyor. Bölgede sağanak, yerel gök gürültülü yağış, saatte 70 kilometreye varan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. En ağır hasarın Mindanao adasında oluştuğu bildirildi. Yetkililer ülke genelinde 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya'da IG Metall Sendikası kriz altındaki çelik sektörü için Cuma günü Berlin'de Almanya çapında büyük bir protesto çağrısı yaptı. Binlerce çalışanın Brandenburger Tor'dan Federal Ekonomi Bakanlığı'na yürümesi bekleniyor. Sendika hükümetin sektöre verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor. Gewalt gegen Frauen, kadınlara yönelik şiddet adlı yardım hattı geçen yıl 70 bine yakın danışma başvurusu aldı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi bunun günde ortalama 190 danışmaya ve yeni bir en yüksek seviyeye işaret ettiğini açıkladı. En sık başvuru nedeni 32 binden fazla aramayla aile içi şiddet oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. İkilem grubu. Çok neşeli bir grup bu grup. Bir sebebi var diyor. Yani hem isyan ediyor hem böyle mutluluktan yazdığı bir şarkı gibi çok güzel hissettiriyor. Şimdi sizlerle.

olursa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak. İçiyorsak bir sebebi var.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'ya yeni gelecek olan bir sistemden bahsetmiştik. Bizim Türkiye'mizdeki e-devlet sistemi var ya, işte onu şimdi buraya uyarlamak istiyorlar. 2028'den itibaren Almanya'da herkesin bir dijital vatandaş hesabı olması planlanıyor. Bu planlama 2028 dense de şu anda bu sisteme kayıt yapabiliyorsunuz. Hatta kullanabiliyorsunuz. Şimdi bizim de kafamızda soru işaretleri. Almanya'da yıllardır gelmesini beklediğimiz bir sistem. Hani bütün bürokrasi işlerimizi cep telefonumuzdan şak diye yapabiliriz aslında. Ama bir yandan da güvenmiyor gibiyiz. Bakmışlar kimse kayıt olmamış arkadaşlar. Yıllardır getirin şu sistemi diye yalvardık yalvardık. Sonunda getirdiler. Şimdi de kimse güvenmediği için kaydolmuyor. O kadar kendileri bile güvenlik probleminden dolayı kaygı yaşadılar ki bize de o güvensizliği verdiler. Vallahi biz sizin yüzünüzden güvenmiyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki vallahi benim hiç saklayacak bir şeyim yok. İsteseler zaten her bilgiye ulaşırlar. Ben kayıt olurdum yani demiş. Böyle de rahat bir dinleyicimiz. Bu mesajı okuyunca benim de içim rahatladı. Abdülhamit yazmış. Vallahi haklısın. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Bakın kardeşim. Alnımız ak. Özgür yazmış. Berlin'den selamlar diyor. Özgür diyor ki Esra Hanım, ben e-devlet uygulamasına da güvenmiyorum. O yüzden burada kurulacak olan o sisteme de güvenmiyorum. Ondan ziyade bu gelen sistemler ve uygulamalardan dolayı birçok insan işinden olacak. Er ya da geç demiş. Evet, o memur çalışanları, sekreterler değil mi? O devlet dairelerinde çalışanlar belki de her şey dijital olduğu için hakikaten çalışmamaya başlayacaklar. Bir dinleyicimiz diyor ki Berlin'den Soner. Bu sistemi uzun zamandan beri kullanıyorum. Neredeyse tüm işlemleri, Berlin işlemlerini internetten o hesap üzerinden hallediyorum demiş. Biz geç kalmışız baksanıza. Ne

Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Anadolu Skytrip isimli, kendilerine bu ismi takmış olan bir yapay zeka grubu. Son zamanlarda o kadar çok sevildi ki bizim de hoşumuza gidiyor. Böyle hem bizim Anadolu ezgilerimize farklı bir bakış açısı oluyor. Böyle alışkın olduğumuzdan daha farklı yerlere götürüyor bizi bazı şarkılar. İşte bu Dağlar Dağladı Beni parçası da onların yorumuyla sizlerle.

0: Beyler merhaba, ben Esra. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'ya Türkiye'deki e-devlet sistemi gelecek. Yani her şey dijitalleşecek. Bütün evrak işlerimizi, başvurularımızı o dijital platform üzerinden, oluşturduğumuz hesap üstünden tak diye yapabileceğiz. Bazı tabii ki tepkiler gelmiş. Ay güvenebilir miyiz? Bütün bilgilerimize erişecekler diye. Bir dinleyicimiz de bunun üstüne demişti ki ya güveniriz güvenmesine ama bu dijitalleşmeyle birlikte artık insanlar daha da işsiz kalmaya başlayacak. Bu devlet dairelerinde çalışan kişiler işsiz kalacak bu dijital platform yüzünden demişti. Onun üstüne bir dinleyicimiz cevap vermiş. Bakınız şöyle söylüyor.
1: Da şey diyeceğim. Hani bu arkadaş demiş ya herkes, her şey dijitalleşiyor ve işinden olacak bir sürü kişi. Onlar zaten çalışmıyor ki. Bir randevu istiyorsun 6 ay sonra yatıyor anası satayım. İyi yayınlar.
0: Bu konuda da çok tepki var ya. Öyle mi arkadaşlar? Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Devlet dairelerindeki kişiler sizce de çalışmıyor mu? Termin istiyorsa, terminin olmaması çok onunla alakalı mı ki? Belki de saklıyorlar, var da bizden saklıyorlar.

0: Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Ay'a benzer.
1: Ay'a benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer. Bekle geliyorum aşkım.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına çevrildi. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesi toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı açıklamada yarın grupta ben konuşacağım dedi. Tartışmanın merkezinde grup toplantısının yetkisi ve parti içi meşruiyet bulunuyor. Özel olağanüstü kurultay çağrısını da yineledi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise grup başkanının genel başkana bağlı çalıştığını savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Perşembe günü yapılacak parti meclisi toplantısı da sürecin kritik başlıklarından biri olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik temaslar kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeler yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye, Mısır, Katar ve Filistinli grupların katıldığı toplantıda ateşkes süreci, insani yardım, Gazze'nin yönetimi, yeniden imar ve olası uluslararası güç konuşlandırılması gibi konular ele alındı. Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldeyi kazanırken bir beldede belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı. İzmir Valiliği tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca bol su içmek de iyi olur. Hava Durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
3: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 60 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 6 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 21 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatmak isteriz. Bu program sizlere Metropol FM Kari Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki saatler içerisinde bir öyle bir pizza hikayesi var ki, böyle aksiyon filmi, onu anlatacağım. Daha yeni Almanya'da yaşanmış bir olay. Bir de bir veri gizliliğimizle alakalı bir uyarı var. Dolandırıcılık haberi, ondan bahsediyor olacağım. Ve çok güzel şarkılar çalacağım. Manifest grubundan, Simge'den, APO'dan çok güzel şarkılar hazırladım sizler için. Şimdi ise radyolarınızda Hande Yener ve Madrigal Ego.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Arkadaşlar, Almanya'ya Türkiye'deki e-devlet sistemi gibi bir sistem getiriyorlar. Dijital bir profil oluşturuyoruz ve bütün bilgilerimiz orada. Bu evrak işlerini, kağıt kürek işlerini, devlet dairelerindeki işlerimizin hepsini tek tıkla halledebiliyoruz. Ve bu konuda bayağı tepki çekmiş. İnsanlar biraz çekiniyor. Ay, verilerimiz çalınır mı? İşte güvenli midir? Bütün bilgilerimi alıp ne yapacaksınız acaba diye insanların kaygısı var. E tabi dolandırıcılar her türlü yolu deniyorlar, biliyorsunuz. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir dolandırıcılık haberinden bahsedeceğim. Şimdi WhatsApp'te, hepimizin telefonlarında kullandığı WhatsApp uygulamasında küçük bir ayar var. O açık kalırsa başınıza büyük iş çıkabilir. O ayar ne biliyor musunuz? Medyayı, bu fotoğrafları otomatik indirme ayarı. Fotoğraf olur, bu bir belge olur. Otomatik indirme özelliği açıksa onu kapatın. Çünkü biri size işte fotoğraf, video gönderdiğinde telefonunuz bunu otomatik indiriyor. Ama dolandırıcılardan gelen bir belge olduğunda, bu zararlı bir içerik olabilir, işte hileli bir dosya olabilir, virüslü bir şey olabilir, verilerinize ulaşıp hemen çalabilirler. Çünkü otomatik indiriliyor telefonunuza. Ve telefonunuza böyle bilmediğiniz, tanımadığınız numaralardan gelen bir şeyleri indirmek güvenli değil. O yüzden telefonunuzun o ayarını kapattığınızdan emin olun. Kendiniz isterseniz kaydedebilirsiniz tabii ki, ama hep böyle kontrol etmekte fayda var.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Almanya'da canınız sıkılıyorsa aç kulağınızı beni dinleyin şimdi. Öyle bir pizza hikayesi yaşanmış ki film sahnesi gibi. Pizza ile aksiyon nasıl bir araya gelir onu anlatıyorum. Şimdi 3 tane genç var, tamam mı? Pizzacıya gidiyorlar. 3 tane de pizza sipariş ediyorlar. Sonra pizzaları alınca ödeme yapmadan patır patır dışarı kaçıyorlar, gidiyorlar. Dışarıda da hazır böyle araçları falan bekliyor. Organize olmuşlar yani. Bildiğiniz pizza soygunu diyebiliriz buna. En son filmlerde bankalarda bunu görürdük. Dışarıda da böyle bekliyor falan filan. Sonra bir vatandaş yakalamış onları. Koşturmaca da hemen böyle o pizzacının sahibini almış, eline arabaya koymuş. Hadi gidiyoruz demiş. Arabasını almış pizzacının sahibini ve kaçan gençlerin peşine düşmüş. Bu sırada polis falan devreye girmiş. Koşturmaca devam ediyor falan. Sonunda araç durduruluyor. Ve olay sadece pizza hırsızlığıyla kalmamış tabii ki de. Bir bakmışlar, ne sürücünün ehliyeti daha önceden alınmış, üstünde ehliyet yok. Bir de üstüne uyuşturucu etkisi altındaymış. Böyle bir suçüstü yakalanmış diyebiliriz. Yani kardeşim, 3 tane pizza bedava yiyeceğim diye bu kadar suç işlemeye hiç değdi mi? Oldu mu kardeşim? Al sana daha kabarık bir hesap çıktı. Sen 3 tane pizzayı ödemedin, bir sürü para ödeyeceksin şimdi. Belki de hapis yatacaksın, bilemiyoruz. Buradan pizzacılara sesleniyorum. Hemen böyle bir kuyumcuya koşun, gidin. Oranın güvenlik sistemleri nasılmış? Alarmları nasılmış? Bence onları bir öğrenin diyorum. Artık size de soygun yapmaya geliyorlar.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de geçen yıl Müslümanlara veya Müslüman kurumlara yönelik 1000'e yakın vaka kayda geçti. Claim adlı kayıt ve bilgilendirme merkezi vakaların çoğunun hakaret olduğunu, ayrıca ayrımcılık, fiziksel saldırı, yaralayıcı davranış ve mala zarar verme olayları bildirildiğini açıkladı. İstatistiğe göre mağdurların %58'i kadın, %41'i erkek. Çocuklar da olumsuz etkilenenler arasında. Başkentte kreşlerin yılda en fazla 27 gün kapanmasına izin verilse de mevcut sözleşmelerdeki kapanış günleri ebeveyn onayı olmadan artırılamayacak. Senato Eğitim İdaresi'ne göre 27 gün yalnızca üst sınır. Daha düşük kapanış günlerini içeren mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyor. Berlin'in güneydoğusunda S-Bahn yolcularını 4 haftalık kısıtlamalar bekliyor. Schöneweide'deki elektronik sinyalizasyon merkezi çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 6 Temmuz arasında bazı hatlar kapatılacak veya kısıtlanmış seferler yapılacak. Berlin ve Brandenburg'da hafta güneşli ve ılıman başladı. Meteoroloji dairesine göre hava bugün parçalı bulutlu ancak yağışsız geçecek. Sıcaklıklar 23 ila 26 derece arasında. Salıdan itibaren ise hava değişiyor. Bölgede sağanak, yerel gök gürültülü yağış, saatte 70 kilometreye varan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. En ağır hasarın Mindanao adasında oluştuğu bildirildi. Yetkililer ülke genelinde 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya'da IG Metall Sendikası kriz altındaki çelik sektörü için Cuma günü Berlin'de Almanya çapında büyük bir protesto çağrısı yaptı. Binlerce çalışanın Brandenburger Tor'dan Federal Ekonomi Bakanlığı'na yürümesi bekleniyor. Sendika hükümetin sektöre verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor. Gewalt gegen Frauen, kadınlara yönelik şiddet adlı yardım hattı geçen yıl 70 bine yakın danışma başvurusu aldı. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi bunun günde ortalama 190 danışmaya ve yeni bir en yüksek seviyeye işaret ettiğini açıkladı. En sık başvuru nedeni 32 binden fazla aramayla aile içi şiddet oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Telli Turnam parçasını bilirsiniz. Elif Buse Doğan son zamanlarda bu en güzel şarkıları kendi tarzında yorumluyor. Ve bu parçada remix versiyonuyla şimdi sizlerle hem bizim Anadolu ezgilerimizden hem de böyle biraz enerji veren tarzda Elif Buse Doğan'ın zaten o yumuşacık kadife sesine diyecek yok. Şimdi sizlerle akşamımız renklensin.

0: yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
5: Güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Herkeslere iyi akşamlar. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şu an iş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tutan herkeslere oh be geçmiş olsun diyorum. Bugünü de ezdik vallahi. Haftaya da güzel bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bazen insan böyle bir haber duyuyor ve diyor ya ah yok artık ya bunu da yapmışlar mı ya diyor ya. Şimdi öyle bir haber var. Biraz uzaklara gidiyoruz. Ben sizi nereye götürüyorum biliyor musunuz? Hong Kong'a götürüyorum. Hong Kong'da denizin, okyanusun ortasına ada yapmışlar. O adanın altına da yetmemiş otoyol inşa etmişler ya. Düşünseniz mi okyanusun ortasında gemiler geliyor, o koca koca gemiler kum getiriyorlar. Ve bunları aynı yere dökerek bir tepe oluşturuyorlar. Bir ada. Bununla da kalmıyorlar, o oluşturdukları adanın altını kazıyorlar. Otoyol yapıyorlar. Bir tünel otoyol yani. Bir adada da otoyol olmayıverseydi. Yukarıdan olsaydı ne olacak? En son bunu hatırlarsınız bizim destanlarımızdan. Ferhat yapmıştı. Hangi Ferhat? Şirin için. Şirin'e sevdalı olan Ferhat var ya, Ferhat ile Şirin. O yapmıştı aşkından. Şirin'e olan aşkından dağları delmişti Ferhat. Bak görüyor musunuz? Elin oğlu neler neler yapıyor. Ama burada Almanya'da bir yol çalışması olsa bir başlıyor böyle bitmesine 10 yıl sürüyor. Bence Almanya'ya da bir Ferhat lazım. O zaman biter inşaatlar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken akşam vakti geldi. Şöyle bir günün özeti anlamında bir bakıyoruz, neler var neler yok. Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut Hastürk ile birlikteyiz. Mesut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar mı desek acaba?
0: Acaba
1: artık abi gecikmiyor. Evet, iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, hemen başlıyoruz. Hessen'da Türkoloji profesörlüğü tartışılıyor. Neden?
1: Evet, bunu şunun için aldım. Almanya'da genelleyebileceğimiz bir şey. Bir kere Gießen Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü var. Oradan öğretmen de yetişiyor, Türkçe bilenler de yetişiyor. Dolayısıyla Almanya'yı da doğrudan ilgilendiriyor diye düşünüyorum öğretmenlik meselesi. Kürsüdeki profesör emekli olunca kürsünün kapanma tehlikesi var. Bu nedenle bir kampanya başlatıldı. Başlatan da Yeşiller Partisi'nden Ayşe Asar Federal Milletvekili. Bir de bu kampanya için imza topluyor. Petisyon dediğimiz bir internet üzerinden imza vermek isteyenler olursa da Türkoloji kürsüsünün kalması için bu öğretmen yetiştiren, Türkçe öğreten bir kurum. Bunun da kapatılması demek Türk toplumu açısından bir kayıp anlamına gelir diyor Asar.
0: Şimdi gelelim kapımızın önüne Mesut. Kapımızın önünde bir çöp kutusu gördük diyelim. Ne anlama geliyor bu? Bir işaret mi?
1: Bakıyor, şunu şuradan alın dediğinde bakıyorsun yerinde yoksa bir işaret. Hı hı. Çünkü polis ve ADAC tatilden önce şöyle bir açıklama yaptı. Eğer çöp kutuların yeri değişiyorsa, kapınıza broşür konup işte sıkıştırılıp bırakılıyorsa ya da taş ya da inşaat batmayı nasıl diyelim şeffaf bantlar yapıştırılıyorsa sağa sola, bunlar siz evde misiniz diye anlamak için hırsızlar tarafından yapılıyor. Eğer bunların yeri değişiyor ya da müdahale edilmiyorsa, yani kimse hırsızların tuzağına elini atmıyorsa, yerini değiştirmiyorsa ya da kapının önünde o zarf duruyorsa ya da broşür, demek ki evde yok bunlar, ertesi gün buraya rahat rahat girebiliriz diyorlar. Bu nedenle uzun tatile gidecek olanlara ne diyoruz? Komşularınıza söyleyin, kontrol etsin, varsa o zarfları çöpleri yerine koysun ki hırsızlar anlamasın.
0: Evet, peki, teşekkür ediyoruz gelişmeler için.
1: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan, efsanevi oyuncu. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
2: Okan abi, ben çok mutluyum bugün seninle beraberim. Aslında ben 2 sene dedim şimdi hiç interview yapmayacağım, radyo yapmayacağım ama sen geldin. Ben çok seviniyorum. Senden 24 saat.
1: Evet, harikasın. Ben bu prensibi bozduğum için özür dilerim yine de. Peki. Şimdi tabii ki dinleyicilerimiz Kida Ramadan'ı çok iyi tanıyorlardır. Ben ve Türkiye'deki herkes çok meşhur Four Blocks dizisinden tanıyoruz ama durmadan çalışan bir sanatçı. Kida'yı Almanya'da ya reklamlarda görüyorsunuz ya dizilerde görüyorsunuz. Birkaç tiyatro çalışması da var ve biz yeni bir proje için Türkiye'de daha önce sahnelenmiş ve 130 bin kişiye ulaşmış bir Richard uyarlaması, Shakespeare'in, herkesin bildiği 3. Richard'ının, ben ve arkadaşlarımın yazdığı bir uyarlaması, Richard oyununu Almanya'da gerçekleştirelim mi diye beraber oturup konuşuyoruz şu sıralarda. Yeni bir proje olarak ve Kida'nın Almanca oynayacağı, bütün oyuncuların sahnede Almanca olarak Türk ya da farklı ülkelerden insanların oynayacağı bir oyunda bir araya gelmek istiyoruz. Bunun için bir araya geldik, arada da bu interview'yu çıkarıyoruz.
2: Evet, çok mutluyum. Çok seviniyorum. Yakınlarda yani güzel bir şeyler yapacağız. Ben hazırım yani.
1: Evet, peki. Türkler, bütün hayranların senin bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu duydular mı daha önce?
2: Ya bir kere Instagram'da bazen böyle Türkçe konuşuyorum ama bilmiyorlar yani ben aslında perfect konuşuyorum. Şov beni Lübnanlı biliyor ama hem evet. Türkçeyi biliyorum hem Arapçayı biliyorum. Yani evet. İlk defa Türkçe olarak interview veriyorum.
1: Evet. Ve ben çok şaşırdım bu kadar iyi Türkçe konuşmana.
2: Ben Kreuzberg'de doğdum. Arkadaşlarım hepsi Türk'tü.
1: Evet. Ve bunlar da bir çok yakın arkadaşın da Kila Hakan aynı zamanda.
2: Evet, Kila Hakan benden 2-3 yaş büyük. Bizim büyüklerdendi Hakan abi. Hep onun, Hakan abi bir tane kahvesi vardı. Hep onun kahvesine gidiyorduk, takılıyorduk. Ondan sonra arkadaş olduk. Müzik yapıyordu yeni. Ben de yeni oyunculuğa başlamıştım. Hep diyorduk beraber biz bir gün büyük olacağız dedim ya, inşallah evet, büyük oluruz.
1: Evet evet.
2: Şimdi ikimizin işimiz de iyi gidiyor yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki genelde çevrende benim gördüğüm Türkler ve Araplar var.
2: Evet, çok da Alman arkadaşlarım var. Evet. Yani. Çok evet. Yani ben herkesin dünya şapında her araya girerim ben yani.
1: Evet, dünyadan da çok arkadaşım var. Yani sadece Almanlar, Türkler ve Araplar değil, bütün dünyada tanınıyorsun. Aslında
2: Fransa'da, Skandinavya'da bayağı Four Blocks seven evet. Hayranlarımız var.
1: Evet.
2: Yani seviniyorum, millet güzel gördü o diziyi, benim karakterimi. Bir de senden çalışmaya çok çok mutluyum. Eskiden senin şovlarına bakıyordum, Zaga Show'u.
1: Evet, bu beni çok şaşırttı ilk tanıştığımızda. Yani ben hatta acaba Almanca Wikipedia'mı sana göstereyim mi beni tanı diye filan diye düşünürken bir baktım sen zaten beni tanıyorsun. Müthiş.
2: Evet,
1: peki teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: afiyetin, gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
3: Felgen, Fahrwerk ve umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Geçmişte mahkemelerin verdiği bazı kararlarda şu ifadeler hakaret kapsamına değerlendirilmiş. Du bekloppta. Kaç euro sence?
2: Bilmem, 50 euro mu?
1: 250 euroymuş abi. Oh. Du dumme Kuh.
2: Şimdi bekloppta bir de Kuh hayvan yerine koyuyorsun. 350 mi?
1: 300. Du blödes Schwein. 475 euroymuş. Du asoziala. Sence kaç?
2: Asosyal ya. Şimdi asosyal aslında bir hakaret değildir, biliyor musun?
1: Tespit.
2: 200.
1: Nein. 550 euro Alter.
2: Wow.
1: Du blödes Schwein 475, asoziala 550. Du blödes asoziale Schwein. Leck mich doch.
2: Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yazıyor.
1: Du bist so bekloppt, du
0: bist. Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kidar Ramadan. Bu Four Blocks'un 3 sezonu vardı. Daha doğrusu Türkiye'de benim, Türkiye'de HBO'da yayınlanıyor ve bu 3 sezon, yani 2017, 2018 ve 2020 galiba.
2: Böyle bu aralar, evet.
1: Evet, daha fazla çekilmedi değil mi? Yani
2: Yok, daha fazla çekilmedi.
1: Buydu. Peki o zaman nasıl bir etkisi oldu? Nasıl yani, çok iyi yapılmış bir iş. Ya, bir sinema filmi tadında, diziden çok daha üstün, çok iyi oynanıyor ve çok hızlı. Müthiş tempolu ve çok aksiyonlu bir iş.
2: Bizim yönetmen Viyana'da, Avusturya'dan geldi bizim bu Kreuzberg Neukölln'e. O kişilerle beraber karıştı bizden. Geldi, tanıdı bizden.
1: Yaşadı beraber.
2: Reşerş yaptı, interview yaptı çok.
1: Güzel.
2: Yani çok güzel bir iş yaptı. Bizim dilinizi kullanın diyordu. Beraber kitabı yazalım diyordu. Yani bize bayağı bir rahat veriyordu o. Hem konuşmada hem oyunda. Dedi, evet, bu esas olması lazım bu olay. Fake değil.
1: Evet. Ve yani, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle hissediyoruz. Ve sen muhteşem oynuyorsun orada. Yani bu kadar sert, katı bir insan. Fakat bir yandan duygusal anlarını, çocuğuna olan sevgini, eşine olan sevgini, saygını, evet, bunu müthiş müthiş hissediyoruz. Müthiş, her oyuncu bunu yapamaz. Bizde, Türkiye'de bir takım mafya dizileri yapıyor. Böyle surat asıp oturuyorlar adamlar. Yani hayır, o duygusallık, o derinlik kolay bir şey değil.
2: Ya bu, düşüneceksin ki dünya şampiyonun finali, golü atman lazım. O golü atmasan o ara, yani bırak bu işi. Ben dedim ya, bu burada golü atmam lazım. Şimdi golü atmasam ne zaman atacağım?
1: Evet.
2: Ben de bu filmde, bana dediler git kendine bir oyuncu öğretmeni al, şunu al, bunu al. Ben de ne yaptım abi? Azer Bülbül'ün müziğini dinledim abi. Sahneye girmeden. Böyle adam güzel güzel şarkı söylüyordu. Kapatıyordum telefonu, giriyordum sahneye abi.
1: Müthiş.
2: O benim oyuncu öğretmeniydi. Azer Bülbül rahmetli.
1: Motivasyonu.
2: Hakan'ın kahvesine geliyordu ya, Hakan abinin.
1: Ah canım benim.
2: Biz orada tanışmıştık.
1: Ben de tanıyorum ve çok severdim. O da beni çok severdi. Allah rahmet eylesin.
2: Evet, evet.
1: Evet, kesinlikle. Peki ondan sonra, bu diziden sonra galiba hızla değişti her şey.
2: Evet abi. Ondan sonra Ricky Gervais yazdı bana. Evet. Dedi, evet, neredesin? Sen ne yaptın orada? It's a masterpiece. Bilmiyorum. Ben de dedim, benim ajansa dedim, bu adam kim Ricky Gervais? Millet kafa yiyor. Ben adamı hiç ne görmüşüm, ne tanımışım, ne duymuşum. Ya öyle, ondan sonra bütün gazeteciler, bütün Fransa'dakiler, yani bilmiyorum, ondan sonra başladı her şey.
1: Evet. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan. Şunu tam olarak anlamak istiyorum. Sen aslında Türk müsün, Türkiye'li misin, yoksa Arap mısın, Lübnanlı mısın? Bunu bana biraz anlat.
2: Ben sana tam şimdi anlatıyorum abi. Bunu da hiç birisine anlatmamışım.
1: Vay.
2: Benim esas ismim Hıdır Ramadan. Almanya'ya geldik abi. Ne Almanlar Hıdır diye biliyordu, bilmiyorum ne. Benim babam da bir laf çıkardı, dedi Kida.
1: Evet.
2: O günden beri kaldı. Grafiti yapıyordum, Kida da yapıyordum, her şey yapıyordum. Benim annem Mardin'de. Hatay'da büyüdü, İskenderun'da.
1: Evet.
2: Benim babam Beyrut'ta, Lübnan'dan.
1: Evet.
2: Ama benim dedem, babamın babası, annemin babasından sebze işini yapıyordu. Hatay'da buluşuyordular, alışveriş olayları.
1: Evet.
2: Beyrut, Antakya 6 saat abi. 6-7 saat. Evet. Orada dedi benim kızım var, gel kızı oğlamı vereyim. Böyle eskiden vardı ya bu olaylar.
1: Evet, evet.
2: İşte ondan sonra evlendiler abi.
1: Müthiş. He. Müthiş. Aslında ikisisin sen. Hem Türksün hem Arapsın.
2: Yani. Ama evde, evet, hep Arapça konuştuk. Dışarıda hep Türkçe konuştuk. Yani ben annemle şimdiye kadar bir laf Türkçe konuşmamışım. Hep Alman. Hep Arapça.
1: Peki şu anda da aslında büyük bir ailen var.
2: Evet.
1: Kaç çocuğun var?
2: Elinden öper 5 tane kızım var. Bir tane oğlanım var. Yani 6 çocuk var.
1: 6 çocuk var.
2: Evet.
1: Müthiş. Hepsi aynı hanımdan mı?
2: Hepsi aynı, evet.
1: Sen büyük bir aile kurmuşsun.
2: Abi Almanlarda söylerler televizyon kırıktı.
1: Müthiş, müthiş. Peki nasıl bir babasın sence? Çocukların ne söylüyor senin
2: ya
1: hakkında?
2: Mesela benim çocuklarım diyor, baba bir gün okula gitmeyeyim diyorum, evde kal. Neye okula gideceksin? Ben her şeye evet diyorum yani.
1: Evet.
2: Bana baba demiyorlar, bana Kida diyorlar.
1: Aha, bu da iyi.
2: Arkadaş.
1: Bir arkadaş gibi, evet.
2: Zaten sonunda hepsi yürüyecekler, tek başına gidecekler.
1: Evet. Yani. Ama seninle gurur duyuyorlar babalarıyla, değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet. Yani benim arkadaş gibiyim işte ben. Hiç.
1: Evet. En büyük kaç yaşında?
2: En büyük 26 yaşında, en küçük 7 yaşında.
1: Maşallah. Müthiş. Ve aslında bizim...
2: O Fobrox'ta oynayan kızım benim esas kızım.
1: Ya.
2: Evet.
1: Ya. Ama bu aslında Kida, Fobrox'ta izlediğimiz Kida, o iyi baba, o duygulu adam aslında gerçek.
2: Evet ama kriminal değil.
1: Tabii kriminal değil.
2: Hayatımda kokain satmamışım. Kimseye ateş etmemişim. Ama bunu herkes dedi. Millet gelip bana diyor, dışarıda görüyor. Baba senin için çalışabilir miyiz torbacı?
1: Ha tabii, gerçek sanıyor. Evet. Peki ama bir yandan da aykırı bir insansın.
2: Tabii.
1: Çünkü ehliyetsizlikten tutuklandın, değil mi?
2: Evet. Ehliyetsiz araba sürdüm. Bir sene hapis yattım. Çıktım.
1: Ama sürekli hapis yatmadın. Gündüzleri çıktın galiba.
2: Sabahları giriyordum. Sabahları çıkıyordum, akşam giriyordum.
1: Bu nasıl bir hapis ben?
2: Ya ben de anlamadım abi. Bir sene bıraktılar beni içeride. Şimdi ehliyet var.
1: Evet. Var mı artık ehliyet?
2: Var var var abi.
1: Ben bu bana anlatıldığı zaman ben çok çok şaşırdım ve çok duygulandım. Çünkü ben aslında birkaç arkadaş seni söylemişti bana. Ben diyordum ki ben bir Richard arıyorum. Ama bu Richard'ın böyle herhangi bir düz oyuncu, hani çok kabiliyetli olabilir bir oyuncu ama herhangi bir oyuncu olmaması lazım. Richard'ı oynayan adamın, tiyatro sahnesinde bile olsa. Ve herkes bana dedi ki bir adam var Almanya'da, ona herkes bayılıyor. Adı Kida Ramadan.
2: Çok sağ ol, çok sağ ol.
1: Ondan sonra
2: şereftir senin.
1: Canım efendim, benim için şeref. Ondan sonra benim avukatım var, Martin, Alman. Martin'e dedim ki bir adamla görüşmek istiyorum ben, Kida Ramadan diye. O adamı nerede bulabilirim? Dedi ki o hapiste.
2: Avukatlar beni iyi tanır.
1: Evet.
2: Ben hapise girince o kadar lafını kestim.
1: Evet,
2: Berlin'de Almanya'da her avukat yazdı bana. Senin avukatın olabilir mi?
1: Tabii isterler.
2: Herkes. Kolunda 3 tane vardı, 5 para etmez.
1: Of. Peki ben de o zaman dedim ki hapiste mi? O zaman ben aradığım Richard'ı buldum. Evet, ben böyle aykırı bir insan istiyorum. Yani hem saf hem de aykırı. Kida, çok teşekkür ederim. Süremiz doldu.
2: Çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah projemizi yaparız ama senin Metropol FM'de seninle olmak muhteşemdi.
2: Yapacağız.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol, çok sağ ol.
1: Eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin Havaalanı'na nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
7: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615 24 85.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Hristo Stoichkov sahaya çıktığında oyun biraz daha sert, biraz daha tutkulu, biraz daha ateşli olurdu. 8 Şubat 1966'da Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde doğan bu sol ayaklı yıldız futbolu sanki her maçta dünyaya meydan okumak için oynardı. Bulgaristan milli takımında 83 maça çıktı, 37 gol attı. 1994 Dünya Kupası'nda 6 golle Oleg Salenko ile birlikte gol krallığını paylaştı. CSKA Sofia'dan Barcelona'ya uzanan kariyerinde büyük bir yıldız oldu. Johan Cruyff'un Dream Team'inde Romario, Laudrup ve Koeman gibi isimlerle birlikte oynadı. 1993-94 sezonunda Barcelona ile La Liga şampiyonluğu yaşadı, Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve aynı yıl Ballon d'Or'u kazandı. Dünya Kupası'ndaki en özel maçı 1994'te Almanya'ya karşı oynanan çeyrek finaldi. Son dünya şampiyonu Almanya karşısında attığı frikik golü sadece skoru değil, Bulgar futbolunun kaderini değiştirdi. Bulgaristan o maçtan sonra tarihinde ilk kez Dünya Kupası yarı finaline yürüdü. Stoichkov'un oyun karakteri hırçın, direkt ve yıpratıcıydı. Basın toplantılarında keskin, sahada daha da keskin bir figürdü. Yeteneğiyle büyüledi, öfkesiyle yaktı, sol ayağıyla Dünya Kupası tarihine iz bıraktı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: afiyetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 3010 1415.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
5: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

ateşe verdim.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, federal hükümetin ülkeyi modernleştirme kapasitesine yönelik şüpheleri tümden reddetti. Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun parti kongresinde konuşan başbakan, Almanya'nın gerekli reformları gerçekleştirecek gücüye sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland die Kraft für die notwendigen Reformen haben. Wir haben in Deutschland die Kraft für diesen notwendigen neuen Aufbruch. Und ich sage auch die Koalition in Berlin hat die Kraft und die notwendige Geschlossenheit. Ich bin jedenfalls sicher, dass wir die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden können. Ich bin zuversichtlich, dass Deutschland schon wieder in relativ kurzer Zeit ganz anders aussehen kann.
1: Başbakan konuşmasında Almanya'nın gelecekte nasıl bir yapıya sahip olabileceğine değindi. Merz özellikle ekonomik büyüme, modernleşme ve devlet yapısında verimlilik gibi başlıklara dikkat çekti. Federal hükümetin bu alanlarda kapsamlı değişiklikler planladığı ifade edildi.
2: Stellen wir uns doch einmal einen kurzen Augenblick vor, dass Behördengänge weitgehend digitalisiert sind und nicht mehr Monate brauchen, sondern Tage. Vielleicht nur noch Wochen. Dass Genehmigungen digital, transparent und effizient abgewickelt werden, sei es in der Bauindustrie, sei es in der Infrastruktur. Dass Unternehmerinnen und Unternehmer den Staat nicht mehr als Last und Hemmnis empfinden, sondern als Partner erleben, der sie auf dem Weg ihrer Unternehmen begleitet. Dass Unternehmen wieder gern in Deutschland investieren, weil die Rahmenbedingungen besser geworden sind. Dass Energie bezahlbar und verlässlich ist. Dass mehr Menschen arbeiten können und wollen, weil wir Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Und schließlich, dass junge Menschen in unserem Land ein Bildungssystem erleben, das individuell, lebensnah, vor allem chancengerecht ist und jeden Menschen in jedem Alter ein Leben lang begleitet.
1: Merz ayrıca emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara da değindi. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıkça söyledi. Özellikle bu açıklama sosyal politika, koalisyon ortakları arasında tartışmalarda önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.
2: Es wird keine Kürzungen von Renten geben, meine Damen und Herren. Sie wird es nicht geben, sie darf es auch gar nicht geben und es wird sie auch nicht geben.
1: Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun eyalet kongresinde yapılan konuşma parti içinde reform sürecine yönelik destek mesajı olarak yorumlandı. Başbakan Merz, Almanya'nın uzun vadeli dönüşüm sürecine hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Ayrıca başbakan emeklilik sistemine ilişkin güncel tartışmalara da değindi ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını, bunun doğru olmayacağını açıkça ifade etti. Bu açıklama sosyal politika tartışmalarında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307. Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amt Nişane Kante Prüfstelle Karakaya. Profesyonel Unfall Gutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
3: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
4: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
5: Foto Selçuk'ta e-pasfoto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
6: Bro, seit wann hast du Führerschein?
7: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
6: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
8: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 1415. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Kottbus Adam 32.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amt ve Şen Akante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktın.

Kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: aşksız bırakma.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.